0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, kendinize bu kadar değer verdiğiniz için, kendinizi düşündüğünüz için teşekkür ederim. Evet, ben ipin ucunu kopardım. Şimdi size bir soru soruyorum. Gerçekten samimiyetime inanın. Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Maaş zamanı diyorsun ki patron bana o kadar zam yapsın, bu kadar zam yapsın. E cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya, maaşını alıyorsun, eve gidene kadar cebinden her ay 1500 lira parayı düşürüyorsun. Ne yaparsın? Psikolojin bozulur bir süre sonra. Benim buna çok dikkat etmem lazım dersin değil mi? İşte ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Dışarıdan hazır su alıyorsun, her ay 1000 lira, 1500 lira fazladan para veriyorsun. Neden? Çünkü bir damacana su 145 lira diyelim. Ya bırak 145 lirayı 100 lira diyelim. Haftada 2 damacana ayda eder 800 lira. Haftada 3 damacana ayda eder 1500 lira, 1200 lira. Düşünün, hesap edin ya. Sağlığını önemsiyorsun. Neden? Çünkü dışarıdan hazır su alıyorsun. E sağlığın önemliyse paran önemli değil mi? Şimdi bırakalım bunları. Sıfır kutusunda kapına kadar gelecek, kurulumu yapılacak. Al demiyorum. Bir ay deneyeceksin. Hodri meydan. Ben gözün kapalı alışveriş yap demiyorum. Ya gidiyorsun alışveriş yapıyorsun. Bir sıkıntı çıkıyor. Servise git. Bekle. Bilmem ne yap. Abi bende bu yok. Önce paranı vermeden önce bir ay dene. Bir ay sonra memnun kalmazsan alma. Garanti ediyorum. Memnun kalırsan da almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz. Bu cihazın müdavimleri sözde 24 bin liraya alışveriş merkezlerinde stand kurularak satılıyor. İnsanların su arıtma cihazına ihtiyacı var biliyorlar. Biz de diyoruz ki kardeşim cebinizden fazla para çıkmasın. Bir ay deneyin. Bir ay denedikten sonra memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
2: Taksit bittikten sonra suya para vermeyin. Cihaz 3 yıl garantili, 7 yılda parça garantisi var. Toplamda 10 yıl garantisi. 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Her gün doya doya kullan, bitme korkusu olmasın. Antibakteriyel çelik tanka sahip, 10 yıl 15 yıl boyunca sağlıklı su içeceksin. Bugün bu anda ben gaza geldim. Aynı gayreti senden bekliyorum. Soruyorum ya. Hepinize soruyorum. Ayşe ablam, Ahmet abim, evinde su arıtma cihazı olmayanlar Allah'ınızın aşkına. Cebinden para pul çıkmayacak. Bedava bir ay kullanacaksın. Ne kaybedersin? Ya bir kere dedi ki şu adam doğru söylüyor. Bir kere deneyeceğim. Şimdi 0-212-925-0403 925-0403. Aradığında telefon çalıyor mu? 0-212-925-0403. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ulaşabilirsiniz. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Eşime danışayım. Komşumla görüşeyim. Joker hakkımı kullanayım. Abi al dene bir ay. Para pul istemiyorum ben zaten. Al dene. Bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun. Suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403.
1: Size gerçekten şaşırıyorum. Böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha kendinizde niye inat ediyorsunuz? Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden?
2: Kurban olayım. Cebindeki parayı harcarken düşünmüyorsun. Cebindeki para sana yük mü oluyor merak ediyorum. Su arıtma cihazı şart İstanbullular. Ve her ay 1000 lira, 1500 lira para. Düşün ya. Evet, böyle bir fırsat geçmiş elinize. Hala daha neden inat ediyorsunuz? Neden? Neden?
1: Kurban olayım. Abi al dene bir ay. Para pul istemiyorum ben zaten. Al dene, bir ay sonra karar ver. Kiminle kullanıyorsan onunla istişare et. Eşine sor de ki memnun kaldık mı? Kendin lezzetini tadıyorsun, suyu içiyorsun. Kendin karar ver. Kimseye sorma. 0-212-925-0403. Tek bir şartım var. İstanbul'da olmanız. Abi al dene bir ay. Para pul istemiyorum ben zaten. Al dene.
0: Almak isterseniz de 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalanını da ayda 1000 lira elden taksitle ödüyorsunuz. Şimdi taksit bitecek. 10 ay taksitle ayda 1000 lira ödeyeceksiniz. 10 ay sonra suyunuzu bedava içeceksiniz.
2: 0-212-925-0403. Deneyeceğim de ya. Ben bugün deneyeceğim de.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12 Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi, araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda, aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin, aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya, bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12 Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Emin. Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğretmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Kırklareli Baba Eski'ye götüreceğim yine sizleri. Sinanlı Mahallesi'ne götüreceğim. Bakın burayı gelin bir görün. Burayı gelin bir görün. Doğayla baş başasınız. O resme bir bakın. Yeşillikler içerisindesiniz ve imkanlar hemen karşınızda. Evler var. İnsanların yaşadıkları alan burası. Benzin istasyonu, minibüs, otobüs. Yine söylüyorum. Radyo 2000 güvencesiyle tam 277 metrekare. Maşallah gözle dolduruyor. Tam 277 metrekare ve burası 99 bin lira peşinatla hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Diğer geriye kalan kısmını da 13 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan 15 bin lira 15 bin lira ödüyorsun. Vallahi fırsatı değerlendir, ne alırsan o kalıyor. Bugün duydunuz, haberleri de okudum sizlere. Altın tarihin dibini gördü. Dövize yatırım yapanlar, altına yatırım yapanlar kar mı ettik, zarar mı ettik? Abi toprak yatırımı yapanlar da böyle bir düşünce yok. Bugün yerleşim merkezine yakın, karşınızda komşularınız, ya yine söylüyorum, bir düşünün ya. Bir adam tonlarca para harcayıp neden kazanmayacağı bir yere benzin istasyonu kursun? Aracınız yok, hemen yanı başımız yol, minibüsü otobüsü gidiyor. Karşımızda evler, insanlar orada hayatlarına devam ediyor. Yeşillikler içerisinde, abi çevir etrafını. Ya bir furya tutturuldu, stres atma zamanı, hafta sonu gidiyorsunuz, yeşillik yerlerde olabilmek için para ödüyorsunuz. Çevir etrafını abicim, git mangalını yap, çayını demle, yer senin. Artık İstanbul'da da bu heyecan var. Test sürüşleri şu anda son aşamasında. Bakın yine söylüyorum, hızlı tren projesi bitti. Yolcu alımına başlandığı anda paranız iki katı, üç katı, buralar bu kadar değerlenecek demedi demeyin. Arnavutköy'de aynısını yaşadık. Şimdi 99 bin lira peşinatımı getir, tapun senindir. Önce E-Devlet'te tapunu göreceksin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Vallahi ben bir kardeşiniz olarak sizlerden şunu rica ediyorum. Ne olur öyle internette gördüğünüz her şeyi doğru zannetmeyin. Oturuyor, ya gel gör diyorum, servis ücretsiz. Bak bir günde bir proje bitirdim, bir günde. Ve burada da 10 parsel yerim var. 10 parsel yerim var. Sen düşünene kadar birileri fırsatı değerlendiriyor. Yok bana ada parsel atar mısın? Yok bana resim atar mısın? Abi servisle ben götürüyorum. Çayımızı kahvemizi içelim, yemeğimi yiyelim. Görelim. Radyo 2000'in bizim misafirimizsiniz. Aracı komisyoncu yok, banka yok, faiz yok, kredi yok. 99 bin lira peşinat. Geri kalanını da evet 13 ay boyunca 15 bin lira 15 bin lira ödeyeceksin. Ne alırsan o kalıyor. Bir sonraki sene bu vakitlerde karşılaştığımızda iyi ki almışım diyeceksin. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi hem ucuz hem güzel yerde hem de Radyo 2000 güvencesiyle. Anne babalar, çocuklar büyüyor. Ya dün kundakta kucağınıza verdiler çocuğu, bugün okula başladı. Hayırlı uğurlu olsun. E seneye evlilik zamanı gelecek. Ya kiracılığın ne olduğunu yaşayan bilir. Neden ileride çocuğunun kaderi kiracılık olsun abi? Olmasın. Bugün yine söylüyorum, bakın. Etrafınızda bir market bile açıldığı zaman diyorsunuz ki evin değeri arttı. Hızlı tren yolcu almaya başladığı anda ne benden bu fiyatları duyabilirsin, ne de böyle rakamlara rastlayabilirsin. Demedi deme, uyan. Demedi deme, elindeki parayı yastık yorgan altında tutma. Demedi deme, fırsat seni bir kere belki yoklar ama beklemez. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak. 0-212-925-12-12. Evet, biz burayı gelip görmek istiyoruz. Annemle, babamla, eşimle, kardeşimle, kiminle istiyorsan gel. Emeklisi, memuru, abi fazla para biriktiremeyeni. Ya zaten parası olan istediği yerden istediğini alıyor. Biz olmayandan yana olalım. 99 bin lira peşinat, hayırlı uğurlu olsun. Banka, faiz, kredi, kefil yok. 0-212-925-12-12. Erteleme. Erteleme dinle kardeşini, kazanırsın. Müsait değil misin? Numaranı bırak, senin uygun olduğun zaman da arayalım.
0: Tanıtıcı reklam.
1: 0-212-925-12-12.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı. Alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.

hadi artık kavuşalım. Buyursunlar bakalım. Geldik. Şükür kavuşturana. Radyo 2000 burası, Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Yavaş yavaş hafta sonuna atılan adımlar. Okullar açıldı, açılacak, dönüşler başladı vesaire derken bakın bir haftayı geride bırakmak üzereyiz bile. Ya böyle güne uyandınız, çalışıyorsunuz, istirahat ediyorsunuz, dışarıdasınız ya da bir şekilde bir mücadelenin içerisindesiniz. Niye olduğunu bile anlamış değilsiniz. Bir kendinize gelin. Bir kendinize gelin. Bugün yaşanacak, alınacak nefes varsa, bugüne ulaşılmışsa mutlaka ki yaşanacak bir şeyler vardır. En güzel olsun inşallah. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. 1'e kadar buradayız. 10'da başlıyoruz. 3 saat boyunca beraberiz. Uzatmadan herkese, hepiciğinize şu anda sesim nereye ulaşıyorsa selam olsun. Gözlerim.

sabah sabah değişik bir konu. Gökhan diyor, tehlikeli olan hayvanlar değil, hayvanları hayvanlaştıranlar. Güzel bir cümle olmuş. Şimdi bizim ülkemizde yasaklanan ırklar var. Özellikle evcil hayvanlar konusunda ya da beslediğimiz hayvanlar konusunda bunu her zaman söylüyorum. Kimse bir zahmet dönüp kendisine bakmıyor. Evet, kimse dönüp kendisine bakmıyor. Bugün çocuğuma karne hediyesi. Aman işte nişanlım sevinsin. Aman çocuk biraz hoş vakit geçirsin. Yani böyle bir pazar oluşmuş. Baba bana kedi alır mısın? Ondan sonra bir iki hafta sonra bakıyorsunuz ki kediler sokaklarda. Bakın şunu söyleyeceğim, bilmişlik taslamak için söylemiyorum. Evcil dediğimiz hayvanlar, bu kediler vesaireler vesaireler, cinsi önemli değil. Sokak hayatına alışmadıkları için, yaşamlarını bilmedikleri için sonuç itibariyle sizden çıktıktan sonra bir bocalama dönemine, o zaman da hayatlarını kaybetme gibi bir döneme girebilirler. Yine söylüyorum, bugün bahsettiğimiz şey bir can. Evet, bir can ya, bildiğiniz bir can. Ve özellikle bu köpek besleyenlerin şikayetleri çok fazla var. Özellikle bakın, besleyenler bu konuda diyor. Şimdi benim birkaç tane arkadaşım da köpek besliyorlar. Ve inanın, hayranlıkla seyrediyorum. Mesela bir Erdal abimiz var. Erdal abimizde bir köpek var. Köpeğin adını söylediğinizde, ırkına baktığınızda yanına bile yaklaşmaya korkarsınız. Ama o kadar güzel eğitilmiş ki sizin ondan korktuğunuzu anladığı andan itibaren sizin yanınıza yaklaşmıyor. Yani demek ki iş bizlerde bitiyor. Eğitimini güzel verirseniz, sosyalleştirirseniz ve ona gerekli bakımları yaparsanız, gerekli ilgiyi, alakayı gösterirseniz, sonuç itibariyle ya insanlar bu hayvanları artık ne diye görüyorlar? Yani ben seni aldım, yedireceğim, içireceğim. Sen benim işte tetikçi mi olacaksın? Abi böyle bir şey yok. Bakın böyle bir şey yok. Bugün bizim ülkemizde korktuğumuz, yaklaşmaya cesaret edemediğimiz hayvanlar bazı ailelerin çocuklarını korumaları için, etrafında sevdiklerini korumaları için güzel bir şekilde yetiştirilmiş. Yine söylüyorum. Ya mesela birçok örnek verebilirim. Çok da fazla uzatmayacağım. Ben size nice köpekler gösterebilirim. Küçücük bir kediden korkuyor. Ya köpek kediden korkar mı? Ya dışarıya çıkıyor, içeriye bir geliyor. Arkadaşım diyor, ne oldu? Ne oldu diyor. Ne hale gelmiş bu diyorum. Dışarıda diyor bir kedi var, bunu hep dövüyor. Ya işte biz maalesef ki, ama maalesef ki yanlış eğitimlerimiz ve eğitmememizden dolayı sonuçları da hayvanlara mal ediyoruz. O yüzden lütfen rica ediyorum, bakamayacağınız hayvanları almayın. Yani bir hevestir, aldım olmadı. Bakın rica ediyorum, o binlerce, on binlerce para verdiğiniz, aldığınız hayvanlar gidin barınaklarda ne haldeler, ne kadar güç durumdalar. Sokaklarda ne kadar başıboş hayvanlar var. Sadece köpek ya da kedi değil, birçok şey için bunu söyleyebiliriz. Ve şunu da unutmayın, aldığınız hayvanlar bir süre size alışıyor ve onların psikolojisi de ya Gökhan, dünyada o kadar olay var, bunlara mı kaldık? O zaman hiçbir şey konuşmayalım. Konuşmayalım abi.

Evet, bugün doğum günü olan herkesin doğum gününü de kutlayalım. İyi ki doğdunuz, nice mutlu senelere doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Şimdi hani birini söyleyip diğerini söylemediğimiz zaman da olmaz. Ayırt etmemek lazım. Ben de biraz uyanıklık yapıyorum gibi değil mi? Yani böyle toplu halde haydi buyurun bakalım. Evet, bazen böyle yaptığımız için güzelliklerini fark etmek lazım, faydalanmak lazım. Ne kadar güzel, düşünsenize. Çıkıyorsun, mikrofonu açıyorsun. Haydi, neredesin? Bir Antarktika diyecektim ama fazla uçtum. Siyah saçlarına. Fazla mı uçtum, ne yaptın?

0: Fırçayı da yedik sabah sabah. Biz diyor seni Kars'ta biliyoruz. Hemşerimiz biliyoruz. Sen diyor bizi Malatyalıların içinde bıraktın. Eyvallah. Yengeme bak benim ya, ben seni oralarda bırakır mıyım? Eyvallah. Tek demir tek sil, kolay gelsin iyi çalışmalar Nurtay yenge. Özellikle sana armağan edeyim. Ya Alparslan abim hepsine yeter. Alparslan abim hepsine yeter. Sonuç itibariyle bak ya, bir gün herkes bizim tarafımızda olacak. Bir gün herkes bizim tarafımızda olacak. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sevgili Ramazan abi, Nurten yengemiz, Murat abim, Orhan abim, Macit ve Omar. Omar var orada, Omar. Oyun hamuru gibi çocuk ya. Buyursunlar bakalım, bol muhabbetler. Hayırlı işler, bereket çarpsın hepinizi. Hepinizi bereket çarpsın. Biz buradayız, buradayız, merak etmeyin. Şimdi şöyle yapalım, birkaç dakikanızı istiyorum, biraz para kazandırayım size.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben bu arada farkında değilim ha. Yani dışarıda sohbet ettiğimde biz de sizden yer aldık, Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fazla biriktiremedim, ben de bir yer almak istiyorum diyenlere. Şimdi bu pazar günü akşamına kadar değerlendirebileceğiniz bir fırsattan bahsedeyim. Ya ne olur kurban olayım, biz bizeyiz öyle. Ben yabancı, siz yabancı, birbirimizi dinliyor gibi olmasın. Bakın bugün elinizde paranız var, yastık yorgan altında değer kaybeder. Altın döviz yatırımcıları stres mi satın aldılar, yatırım mı yapıyorlar bilmiyorum. Uzatmayacağım. Kırklareli Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde size 277 metrekare yer vereceğim. Çok iyi dinleyin. Bakın bu projeden bir tane bahsettim, bir gün içerisinde bitirdik. Bunu kaçırmayın bari. Sadece ama sadece bu haftaya özel tam 277 metrekare. Yeri biraz anlatayım sizlere. Yeşillik düşünün böyle. Sanki memleketinizdeymişsiniz gibi. O özlediğiniz, teneffüs etmek istediğiniz havayı böyle karşınızda bulur gibi bir yer düşünün ki gerçekten de öyle. Karşınızda komşularınız var. İmkanlardan bahsedeyim. Adam oraya gitmiş, benzin istasyonunu kurmuş. Hemen yanı başımız. Ana yol, minibüsler, otobüsler, aracınız olmasa bile vızır vızır işliyor. Güvence istiyorsanız da radyo 2000 güvencesiyle. Yemek tarif eder gibi, yok o 100 gram şundan, yok 50 gram bundan değil. Abi toprak satın alacaksın, kar edeceksin. Bakın hızlı tren projesini hep duyuyorsunuz ama bir kez daha söylüyorum. Bakın çok yakın bir zamanda yolcu alımına başlanacak test sürüşünde. Yolcu almaya başladıkları anda buraları bu fiyata bulamayacaksınız. Bir ay sonra da olabilir, 15 gün sonra da olabilir, 3 ay sonra da olabilir ama test sürüşlerinde şu anda. Burada tam 277 metrekare yer. Ulaşımı kolay, komşuların hazır, etrafın misler gibi tertemiz bir hava, yeşillik. Abi al tapunu koy kenara, hem kazan hem de nasıl canın sıkılıyor, yapmak istediğin bir şeyler olsun istiyorsun ya, git o zaman pikniğini yap, çayını demle. Orada vaktini geçir, ek, biç, bir şeyler yap. Burayı ben sana sadece 99 bin lira peşinatla veriyorum. Doğru duydun. Burayı sadece 99 bin lira peşinatla veriyorum. Geri kalanını da 13 ay boyunca ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle. Banka, faiz, kredi, kefil yok. 0-212-925-12-12. Şimdi bu pazar gününe dedim ve maalesef ki isteyen değil yetişen alacak diye söylüyorum. Vallahi birikim yapamıyoruz, bir şey sahibi olamıyoruz, bir dikil ağacımız yok, bir karış yerimiz yok. Abi bırakın bunların hepsini, ben sizin yerinize duydum. Biz Radyo 2000 ailesi olarak da düşündük. Kredi çekmiyorsunuz, kimseye minnet etmiyorsunuz. Sadece gelip seçip beğenip alıyorsunuz. Şimdi alın elinize telefonu. Müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Bugün para biriktiremeyeni, durumu imkanı kısıtlı olanı, herkesi düşündük. Sadece 99 bin lira peşinatla verdim gitti burayı. Hayırlı uğurlu olsun. Zaten 13 ay taksitle ödeyeceksiniz geri kalanını. Abi borç sahibi olmadan bir şey sahibi olunamıyor. Ama borcu da sizi çok fazla sokmuyorum. Rahat rahat ödeyin diye. Vade farkı, kur farkı, şu bu yok. Yani bana vereceğiniz paranın istediği kadar değeri kalmasın, hiç önemli değil. Siz kazanıyorsunuz ve biz bu projeden sıfır kar demiyorum. Hatta zararına bile veriyor olabilir. Bakın bu kadar net söylüyorum. Niye peki böyle? bize geldiniz, bizi tercih ettiniz, fazla peşinatımız yok dediniz. Biz de duyarsız kalmadık. Kısa bir süre öyle. Yani o kadar zamanınız var, istediğiniz zaman arayın demiyorum. Şimdi 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Ev alabiliyor muyuz? Hayır. Çoluk çocuk ileride ne olacak? Abi bugün gençler, özellikle sizlerin hareketleri çok hoşuma gidiyor. Ya gelecek de bir gün gelecek. Bu gücü kuvveti bulamayacaksınız. Şimdiden tarlanızı ekin ki yaşlandığınızda biçip rahat edebilirsiniz. Evet, sadece 99 bin lira peşinatla bugün bir koltuk takımı almayın evinize. Gelin çocuğunuza bir tapu alın. Bu kadar basit. 0-212-925-12-12. Müsait değilim. Numaranı bırak. Bakın servislerden yer alamadığınız zaman, bittiği zaman arkadaşlar dediklerinde götüremiyoruz maalesef. Tamam yerler bizim, bizim misafirimiz oluyorsunuz ama servislerde sınırlı sayıda yer var demedi demeyin. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Yıkılsın, 925-12-12 müsait değilsen de numaranı bırak.

futbolla ilgili niye konuşmuyorsun? Vallahi kendi tuttuğum takımla alakalı söyleyeyim. Evet, Fenerbahçeliyim. Ama en son maçtan sonra takım tutmamaya bile karar verebilirdim. Tutacağım tek takım milli takım olabilirdi. Evet, ben tuttuğum takımla alakalı konuşmayacağım, bir genelleme yapacağım. Son birkaç senedir ya insanlar artık futbol seyretmek istiyor. Onlar hobilerini güzel vakit geçirerek, değerlendirerek bir şekilde yaşamak istiyorlar. Herkes için söylüyorum ama maalesef ki birkaç senedir biz futbolu bırakmışız. Teknik direktörler, yöneticiler, işte futbolcuların özel hayatları. Abi bize ne? Bize ne yani, bize ne? Biz rengimiz ne olursa olsun açtığımızda böyle keyifle o müsabakayı seyretmek istiyoruz. Yenmek, yenilmek, bu tartışılır. Ama abi biz futbolu da artık magazinleştirdik. Bizim ülkemizde, benim fikrimdir, katılırsınız katılmazsınız, ona bir şey diyemeyeceğim. Bizim ülkemizde futbol eşittir biraz magazinsel boyut. Vay efendim o futbolcunun hayatı yok, o teknik direktörün yaşadıkları, vay efendim işte o takımın başına kim gelecek. Abi bırakın bunlar sizin iç olaylarınız. Bize sadece sahada mutlu edin ya. İlle de her çıkan takım her zaman yenecek. Böyle bir kural yok. Ama en azından deriz ki ya biz mücadelemizi ettik, keyifle bir 90 dakikayı uzatmaları her neyse geçirdik. Yine söylüyorum, sadece benimle alakalı bir durum değil. Böyle bazen sohbetleri yaptığım arkadaşlar da aynı şekilde bunu söylüyorlar. Biz kendi takımımızdan keyif almıyoruz. Önceden bir rekabet vardı. Farklı takımları tutanlar birbirlerine karşı böyle bir tartışırlardı. Fikir alışverişi olurdu. Hiddetlenir. Şimdi bakıyorsunuz bir Galatasaraylı bir Fenerbahçeli ile konuşurken yani artık böyle bir rekabet olayı da kalkmış aradan. Dertleşme gibi bir şey olmuş. Abi futbol istiyoruz. Futbol istiyoruz. Futbol seyretmek istiyoruz. Biz takımları tutan sevenler olarak futbolcuların özel hayatını merak etmiyoruz. Kadronuzdaki kargacalık, kendinize ait yaptığınız bir şeyler, onlar bizi ilgilendirmiyor. Abi bırakın artık ya. Vallahi bırakın artık. İnsanların bir gram zevki vardı, onu da almayın ellerinden. Türkiye'de artık futbol maalesef ki seyredilecek düzeyde değil. Yoldan da bir şey geçiyor. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar?

Booming çanta. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ramo, Volkan ve bütün ekibe armağan edeyim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şimdi çanta değil de cüzdan mı oluyor, ne oluyor? Çocukluğumuzda bizim mahallede şey çok vardı böyle. ajandacılar vardı, ajandacılar. Abi ne çalışırdık ya. Bir de keyifli geçerdi çocukluk zamanımızda, değil mi? İyi kötü mesela bir tezgahın başına geçtiğim zaman hatırlarım neler yapabileceğimi. Yani Gökhan diyor ki kısacası eleman lazım olursa haber verir. Sinyal mi veriyor acaba? Ha? Öyle mi yapıyor? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şimdiki çocuklar bizim kadar şanslı değiller. Niye biliyor musunuz? Bizler şöyle enteresan bir çocukluk yaşadık. Okul tatillerinde planlar yapardık. Kimisi bisiklet almak için, kimisi ihtiyaçlarını karşılamak için, kimisi de farklı sebeplerden dolayı bu yaz dönemlerinde çalışırlardı. Ve ister istemez de büyüdükleri zaman oradan buradan bilgi sahibi olup hayatlarında bir şeyleri yapabilme yeteneğine sahiplerdi. Yani bugün bizim neslinin insanların evinde herhangi bir tadilat, herhangi bir yapılacak bir şey olduğu zaman iyi kötü yapmaya çalışır. Ama yeni nesilde böyle bir olay yok. Bir de tutturmuşuz internetten bakıp yapabiliriz. Abi internetten yapıp bakabiliriz de o bir yere kadar. Sonuç itibariyle o videoyu oraya yükleyen de bir tane vatandaş. Yani onun söylediği bilgi sadece tek bir tane olan değildir. Yani o yaptı doğrudur anlamında söylemiyorum. Biraz geliştirmek lazım kendimizi, değil mi? Ya sonuç itibariyle tamam teknolojiden faydalanmak güzel ama insanın da biraz kendini geliştirmesi lazım. Kendini geliştirmedikten sonra sana ne imkan sunulursa sunulsun boş. Mesela adamın bir tanesi ne diyor? Bir insan sevdiği işte başarılı olur. O yüzden çocuklarınıza özellikle bakın, yine söylüyorum. Neye meyillilerse bırakın onu yapsınlar ya.

0: sade yağmur sonrası gözükmez.
1: Yağmur sonrası gözükmez.
0: Her zaman sizinle.
2: Gökhan'la Gökkuşağı.

Bana söz ver aşkım. Bu gece içmeyeceksin. Söz ver. Canından geçmeyeceksin. Bana söz ver aşkım. Ağlamayacaksın. Ben ölsem de, göçüp gitsem de hep benim kalacaksın. Bana söz ver aşkım. Söz ver aşkım. Söz ver.

Abi sevdiğim var. Evlenmek istiyoruz ama şartlar müsait değil. Kaçırayım mı, ne yapayım? Abi niye kaçırıyorsun, zoru ne? Zaten o razı, sen razısın. Şartlar mutlaka ki elverişli olur. Sen güzel bir yoldasın, Allah yardımcın olur, merak etme. Şimdi şöyle bir hatırlatma yapalım. Hani insanlar düğünlerde takı merasimi vesaire, bunları böyle artı bir gelir işte. Gençlerde böyle bir ev alayım, bir araba alayım, bir yatırım yapayım vesaire vesaire. Her ne şekilde değerlendirilir bilmiyorum ama bu bizim binlerce yıl öncesine dayanan bir geleneğimiz. Yani önceleri, çok eski zamanlara gidelim. Örnek veriyorum, bulgur getirilirdi, pirinç getirilirdi, işte minderler getirilirdi. Niye? Buradaki maksat yuva kuracak olanlara destek olmak, başka bir şey değil. Yani düğündeki takı gövde gösterisi yapmak değil. Hani yuva yapana Allah yardım eder derler ya. İşte öyle, bugün tek başınıza belki evinize bir televizyon alamıyorsunuz. Ama sizin o mutluluğunuzu destekleyen 5-10 kişi bir araya geldiğinde o yükün hafiflediğini görürsünüz. Olay budur zaten. Yani olay orada gidip gövde gösterisi yaparak birbirleriyle yarışmak değil. O yüzden hani kimseyi yadırgamamak lazım. Sonuç itibariyle birinin 1 lirası diğerinin 100 lirasına eşdeğer olabilir. Bir tanesi gönülsüz getirir 100 lira takar. Hiçbir bereketi olmaz, hiçbir hayrını göremezsiniz. Ama bir tanesi dişinden tırnağından arttırmıştır. Onun o 1 lirası emin olun ki çok çok daha bereketlidir. Mesela şöyle söyleyeyim. Çok alakasız gibi görünecek ama candan yapmalı, candan hevesle bir şekilde mücadele etmeli insan. Sonuç itibariyle çok yakın bir arkadaşına en iyi şeyi istiyorsan, akrabalarına, eşine, dostuna da bunu yapman lazım. Yani paylaşmak lazım kısacası abicim. Düğündeki o takı olayı bu. Evet, siz evleniyorsunuz, bir yuva kuruyorsunuz, Allah hayırlı uğurlu etsin. Çorbada bizim de bir tuzumuz bulunsun. Şimdi bunu biz zaten biliyoruz, sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz ama bir hatırlatmakta fayda var. Yani amaç şu değil: ben Osman'ın düğününe gitmiştim, kardeşinin düğününe de gitmiştim, ona şunu taktım, buna bunu taktım, vay efendim onlar da gelsinler bana bunu taktım. Hayır, böyle bir şey yok. Bugün arkadaşının imkanı var, sana bir daire hediye eder ama senin başka bir arkadaşına ne kadar imkanın varsa bir ütü alırsın, o da onunla aynı eşdeğerdedir. Gelenleri böyle. Elde var bir, aman arabanın lastiği geldi, evde var bir, İşte Miami'ye tatile gideceğiz, bunun şu parası çıktı, böyle düşünmeyin. Sana da bir şeyler yaparız ya. Sana da bir şeyler yaparız ha.

0: Buyurun bakalım, yavaş yavaş ikinci saatimizi de tamamlıyoruz. Ne yapalım biliyor musunuz? Şu anda bir su molası verelim. Efkar bastı, şarkılar güzel, oynadık, zıpladık. O zaman hem biraz yorulduk hem de duygusallaştık. Bir su molası vermek lazım çünkü önemli.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın, ay başında sizlere söylediğim fırsat bitiyor. İstanbul'dasınız, beni iyi dinleyin. Bugün paranız, pulunuz değerli. Niye çalışıyorsunuz akşama kadar? Sağlığımız daha önemli. Bugün evinizdeki suyu bilerek, görerek için. Evinizdeki suyu bilerek, görerek için. Ve bugün herkesin evine adeta bir su arıtma tesisi kuracağız. İstanbullular. Bakın şimdi, çok kaliteli, kendi kullandığım, radyomda kullandığımız bu kaliteli su arıtma cihazına sahip olun. Hayatınızdaki büyük kolaylık olsun. Abi, musluk suyu içemiyoruz. Ablacığım, yemek yaparken musluk suyuyla çay demlerken çocuklarına içirme de zaten. İçirirken gönlün rahat mı? Değil. Dışarıdan su alıyorsunuz. Bu konuda beyleri ilgilendiriyor. Bakın, İstanbul'da bir damacana su 150 TL. İstanbul'da bir damacana su 150 TL. Bugün haftada 2 damacana su tüketiyorsanız ayda 1200 TL para ödüyorsunuz. Bunu ben afaki konuşmuyorum. 10 lira, 20 lira aralarda oynayabilir. Ve bu zamlanacak. Bu hep zamlanacak. Zam gelecek, zam gelecek, zam gelecek. Sonra bir bakacaksınız, hiç bitmeyen bir serüvenin içerisindeyiz. Bırakın şimdi bunları. Ben sizlere toplamda cihazın 3 yıl, 10 yılda parça garantisi var. 6 filtreli, 9 aşamalı. Günde 240 litreye kadar su aratabiliyor. Bu cihazı ücretsiz, hiçbir ücret ödemeden bir ay boyunca konuşmanız için gönderiyorum. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Ulaşın, adınızı, adresinizi yazdırın. Bir ay boyunca deneyin. Satın alıp almayacağınıza kendiniz karar verin. Bir ay sonra memnun kalanlar 2000 lira peşinat veriyorlar. Diğer geri kalanını 1000 lira elden taksitle ödüyorlar. 1000 lira elden taksitle ödüyorlar. 1000 lira 1000 lira ödüyorsunuz. 10 taksit sonra borç bitiyor. Şimdi bu ayın sonu, ay başı itibariyle böyle bir kampanya olmayacak. Cihazı bir ay kullanacaksınız. Memnun kaldınız mı? Ya kredi kartıyla tek çekim bütün parayı ödeyeceksiniz, taksit yok, ya da peşin para nakit verip alacaksınız. Yazık, günah. Bu para cebinizden çıkmasın. Sayılı günler, bir hafta 10 günlük bir zamanımız var. Bu fırsatı değerlendirin. Ve şu anda kampanyadan faydalananlar, bir ay deneme süresinden faydalananlar bu taksitle alma olayını yaşayacaklar. Yani hak kazanacaklar. İsterse taksit bitsin, isterse taksit sayısı azalsın, onları ilgilendirmeyecek. Evet, şu anda bir ay deneme kampanyasına katılanlar tek çekim olayından etkilenmeyecekler. Ayda 1000 lira 1000 lira elden taksitle ödeyecekler. Bakın, bir hafta 10 günlük süreç var. Bu süreç içerisinde yeni dahil olanlar peşin parayla alacaklar. Siz ayda 1000 lira elden taksitle alacaksınız. Olay bu. Şimdi 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Arkadaşlarıma ulaşın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz numaranızı bırakın. Siz ne zaman uygunsanız o zaman arasınlar. Ertelemeyin. Ben bu pişmanlıkları çok duydum, çok yaşadım. Yine söylüyorum. Bugün olmazsa yarın alacaksın. Ve şu anda da herhangi bir şey satın almıyorsun. Bir ay boyunca deniyorsun. Bir ay denedikten sonra eğer memnun kalırsan alıyorsun, memnun kalmazsan almıyorsun. Ve ay başı itibariyle memnun kalıp almak isteyenler kayıt yaptırdıklarında tek çekim ya da peşin parayla alacaklar. Bu sizi etkilemeyecek. Evet, ayda 1000 lira mantıklı, ben bu şekilde satın alabilirim diyenler önce bir ay deneyin diyorum. Satın almayın, önce bir ay deneyin. 0-212-925-0403
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-0403

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurabilirsiniz.

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
5: Gökhan'la Gökkuşağı.

Buyursunlar bakalım son saatimizdeyiz. Bu arada Sevim anne saygılar, hürmetler. Adanalı Murat'a armağan edeceğiz. Serdar Batuhan Tanış. Serdar Batuhan Tanış. Demirci Yıldıray. Ben bir tane şarkı buyurun bakalım. Bakacağız ilerleyen zamanlarda belki bir kısmet. Evet, Serdar Batuhan Tanış. Adanalı Murat. Buyursunlar bakalım, sizlere de armağan olsun şarkılarım. Son saatimizdeyiz. Bugün benim iş yerinde son günüm. Arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. Onlar da helal etsinler. Yaşanılan güzel günler sonuç itibariyle ileride hatırlanacak tebessümler sebebidir değil mi? Bu arada Cennetoğlu personeli kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bütün Cennetoğlu personeline armağan edelim. Ahmet abi ve bir saz arkadaşları kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sizlere de armağan olsun. Valla oradan oraya oradan oraya gidiyoruz. Ondan sonra Koca Sinan'a gideceğiz. Koca Sinan'da bizleri dinliyorlar. Sevgili Ozan, sizlere armağan olsun. Güneşli'ye selam, sevgili Yahya abimize ve bütün şu anda orada bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Muhabbetiniz bol, neşeniz daim ola. Maltepe'ye göndereceğiz selamımızı. Maltepe'de bizleri dinliyorlar. Kemal Başkan, Sinan Reis ve Adnan Karakurt, değerli abilerimize armağan edelim. Sinan Reis, Kemal Başkan ve Adnan Karakurt. Buyurun bakalım, sizlere de armağan olsun abiler.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adım eşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkalim.

başım belada. Üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kurumsuz yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

yatarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

Yani beni şaşırtacak daha neler bulunabilir, neler duyarız diye hep merak ediyorum böyle. Şimdi ameliyat sonrası içeride malzeme unutan doktorlar ya da bir şekilde böyle şeyler duyduk değil mi? Ama böyle bir şey duydunuz mu? Ya da ne kadar sizi şaşırtır bilmiyorum. Boğaz ağrısıyla acile gidiyor vatandaş. Hastada ne çıkıyor biliyor musunuz? Ses tellerinin arkasında canlı sülük. Allah Allah. Ya vallahi biri bana mantığını açıklasın. Nasıl oluyor hemen bakalım. Çorum'da bir hasta 2 haftadır süren yutma güçlüğü ve solunum sıkıntısı sebebiyle acil servise gidiyor. Muayenede alt yutağın arka duvarına yapışmış ve kanamaya yol açan canlı bir sülük bulundu. Profesör doktor şöyle söylüyor. Genel anesteziyle yaptığı operasyonla sülük çıkartılmış. Hasta bir gün sonra taburcu edilmiş. Hastanın 3 hafta önce bir köy çeşmesinden su içtiği öğrenilmiş. Allah Allah. Abi hiç mi hissetmeden öyle boğazına doğru böyle bir şey takıldı gitti yani. Hiç mi hissetmedin ya? Yemin ediyorum bir tuhaf oldum. Hani radyoculuğu şunu bunu unuttum abi. Bazen bana diyorsunuz yani hallerin doğal. Abi doğal olmasın ne yapsın yani? Sülük ya sülük. Vallahi. Hacamata içten başlamış. Sülük abimiz.

Eskilere bir uzanacağız. Bilal abim ve Zaman Tüneli Hakan, Taverna müzik denilince bu radyoda uzun yıllar beraber aynı mikrofonu paylaştığım arkadaşlarım. Biri abim, biri kardeşim. Sevgili Bilal abim, sevgili Hakan'ım, Zaman Tüneli. Buyursunlar bakalım, sizlere de armağan olsun. Evet, herkes arabesk çalardı. Onlar taverna müziğe gönül vermişler. Fantezi müzikle sevenleriyle buluşuyorlardı. Bunları çalmışken de onlara da armağan etmemek olmaz. Buyursunlar bakalım, yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Şimdi bu aralar çok fazla sesimi duymadan şarkılarla baş başa kalıyorsunuz. Niye? Çünkü bizim patronumuz, Radyo 2000 ailesi olarak bizler sizi toprak sahibi yapıyoruz, söylüyorum ya. Bizim patronumuz kıyımsız bir adam, ben bunu hep söylüyorum. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre yer var. Bunu hep söylüyoruz. Bize gelenler diyorlar ki işte bir yer satın almak istiyoruz, bu kadar paramız var. Fabrika mı kurmak istiyorsun?

0: gel. Ondan sonra ev mi yapmak istiyorsun? Gel. Tarla olarak mı kullanacaksın? Gel. Mandıra mı yapacaksın? Gel. Sanayiyle alakalı bir yer mi arıyorsun? Gel. Şimdi fazla birikmişim yok. Biz de bir yer sahibi olalım diyenlere sizlereydi bu sürpriz. Hemen çok iyi dinlemenizi rica ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve bir an önce harekete geçin. Beni çok iyi dinleyin. Çünkü bu pazar akşamına kadar, yani bu pazar günü geldiniz, misafirim oldunuz. Bu fırsatı değerlendirdiniz. Nerede? Kırklareli Baba Eski Sinanlı Mahallesi'nde, yeşillikler içerisinde muhteşem bir bölgedeyiz. Hemen karşımızda komşularınız hazır. Ya o resmi gözünüzde bir canlandırın, ben anlatayım sizlere. Burası yeşillikler içerisinde muhteşem bir bölge. Karşınızda komşularınız hazır. Ne kadar bana kazandırır? Burada hemen karşımızda bir benzin istasyonu var. Bakın niye söylüyorum bunu? Adam o kadar parayı getirip yatırmaz buraya kardeşim. Karşınızda evler, yerleşim merkezleri diyorum ya, burada insanlar hayatlarına devam ediyor. Ulaşımınızı, arabanız olmasa bile hemen yanımızda bir otoyol, minibüsler, otobüsler vızır vızır geçip gidiyor. Bugün bakın yine söylüyorum. Kırklareli bölgesine özellikle yatırım için çok fazla yoğunluk var. Neden? Hızlı tren projesi. Bu projeyi dinleyin. Biz bunu zamanında birçok yer içinde söylüyoruz. Arnavutköy'den yer satıyordum. Gelin dinleyin dedim. Ne oldu şimdi? Arnavutköy'den yer alın bakalım. Hızlı tren projesi bitti. Test sürüşleri sona geliyor. Yolcu alımına başladığı andan itibaren bizde de duyacaksınız. Fiyatlar uçacak. Fiyatlar artacak. Bugün en kötü ihtimalle iki katı fiyatına almayın. Tam 277 metrekare. Bakın tam 277 metrekare. Paranızı yastık yorgan altında tutmayın. Bugün size hayatta hani yatırım olarak hiçbir faydası olmaz. Ama 99 bin lirayı getirin bana. Ben size 277 metrekare yeri vereyim. Sadece 99 bin lira peşinatla. Şu anda yani iki kişi birleşip çok rahatlıkla alabilirsiniz. Bugün son model çıkan bir cep telefonu alma düşüncesine sahip olmayın. O paranın yarı fiyatına 99 bin lira peşinata ben sizlere 277 metrekare yer veriyorum. Bitmedi. Şimdi telefon numarasını vereyim, devam edeceğim. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 bu haftaya özel. Geri kalanını da 13 ay boyunca vade farkı kur uygulaması olmadan ufak ufak ödüyorsunuz. Ayda 15 bin lira elden taksitle. Bakın yine söylüyorum. Yolcu alımına başlandığı andan itibaren hızlı trende buraya bu fiyatı bulmaya uğraşmayın. Şimdi fırsat geldi, değerlendiremedik. İleride bu cümleleri de kurmayın. Çoluk çocuk büyüyor. Bak dün doğan çocuk bugün okula başladı. Yarın en evlilik çağının geleceğini de düşün. Bugün İstanbul'da kiralar 30 bin lira 40 bin lira olmuş. Yarın çocuklarınız bu hayatı yaşamasınlar. Doğduğum değil doyduğun yer diyoruz değil mi? Yarın Kırklareli bölgesinin ne olduğunu göreceksiniz. Baba Eski'de fabrikalar kuruluyor, insanlar göç ediyor, birçok yatırımcı oraya doğru ilerliyor. Neden? Bu insanlar ne buluyorlar da bu kadar yer alıyorlar? Bunu bir düşünmek lazım. Bir de imkan artık inanın dipte. Yani o kadar fazla zorluyor ki bizim patron, ille de bir yer sahibi olun diye. Şu anda burayı isteyen değil yetişen alacak diye söyledim. Abi 0-212-925-12-12 telefon numaramız bu. Müsait olmayanlar da numarasını bıraksınlar. Yani pazartesi günü geldiğimizde burayı anlatmadan başka projeyle baş başa kaldığımızda yine aynı şey olacak. Peşinatımız fazla yok, bize de uygun bir yer yok mu? Var. Emeklisi, memuru, işçisi, fazla para biriktiremeyeni herkese böyle bir müjdemiz olsun. 99 bin lira peşinatımı verin. Tapunuzu E-Devlet'te gördükten sonra geri kalan kısmını da küçük küçük ödeyin. Ne alırsan o kalıyor. Bak ne alırsan o kalıyor. Allah ömrü verirse bir dahaki sene yine mikrofonu açayım, konuşayım. Geçti günler, ne yaptınız ne ettiniz? Buraya alanlar şunu söyleyecekler bana. Çok şükür Gökhan, iyi ki seni dinlemişiz. Şimdi ada parsel istemeyle, vay efendim burayı bana anlat demeyle olmaz bu işler. Servislerim ücretsiz. Götürüp getirmesi, gezdirmesi, benden kararı vermesi sizden, orada karar verin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 şunu söyleyin sadece. Gelip görmek istiyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bitti, bu kadar basit. Gelip görmek istiyoruz. 925-12-12

Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz bir ay su masraflarınız benden. Ne yapıyoruz? Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay kullanın diyoruz. Bir ayın sonunda soruyoruz. Beğendiniz mi? Satın almak ister misiniz? Evet derseniz 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi olacaksınız. Öyle sonsuza kadar değil. Her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle ödeme yapıyorsunuz ve bu cihaz sizin oluyor. Şimdi bu cihazı denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403, 925 0403. Peki ben bu cihazı aldım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Birçok hastanede, kamu kurum ve kuruluşunda bu cihaz kullanılıyor. Siz de deneyin. Beğenmezseniz iade edeceksiniz. Hemen şimdi aramalısınız. Çünkü taksitlere ve ürüne zam geliyor. Şu anda arayanlar 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle

Enteresandır, bazı şeyleri psikolojik olarak yaşarız ama kendimize bile itiraf edemeyiz. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımla sohbet ederken bana şunu söyledi. Bize oturmaya geldi ve su arıtma cihazını inceledi. Ya. Dedi ki güzelmiş ya, ben bir türlü cesaret edip alamıyordum ama eğer sen aldıysan vardır bunda bir hayır, ben de alacağım dedi. Sonra oturduk, konuştuk, siparişimizi verdik. Orada şunu itiraf etti. Dedi ki biliyor musun Sevdacığım, nasıl bir psikoloji bilmiyorum ama zaman zaman su bitiyor diye suyu az içtiğim durumlar oluyor. Bunu kendime bile itiraf etmekten çekiniyorum ama böyle bir gerçekle yüzleşiyorum. Akşam saati özellikle marketler kapalı ve çok az su varsa mümkün olduğunca içmemeye, evdekileri yetsin diye beklemeye çalışıyorum. Bu ne kadar kötü bir durum düşünsenize. Su sağlık demektir ve insanlar bol bol su içmeli. İşte bu yüzden suya giden gideri düşünmemeli. Bir bardak su bir damacana, su da bir bardak su 2 liraya geliyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Damacana su aldı başını gidiyor. Pahalılık aldı başını gidiyor. Yeteri kadar sağlıkta sunmayan damacanalardan kurtulmak, daha sağlıklı doya doya su içmek için her eve bir su arıtma cihazı. Ama Radyo 2000 güvencesiyle Radyo 2000'in su arıtma cihazlarını denemek ister misiniz? Öyle bir kampanya yaptık ki evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve bir ay test edin istiyoruz. Bir ay kullanın. Sizden para talep etmiyoruz. Bizi arıyorsunuz 0212-925-0403 925-0403. Geliyoruz, evinize bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyor gidiyoruz. Bir ay sonra size telefon açıyoruz. Diyoruz ki bu cihazı satın almak ister misiniz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz ayda 1000 lira taksitle, sadece 10 taksitle, öyle sonsuza kadar değil, her ay dışarıya dünyanın su parasını ödemek değil, cihaz sizin oluyor. Şimdi

yaptım ve beğenmedim. Ne olacak? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edeceksiniz. Biz cihazımıza güveniyoruz. Neden mi? Çünkü bu cihazı ben evimde kullanıyorum. Radyo ekibinde kullanıyoruz. Biz

0: 9 aşamalı bu cihaz için hemen şimdi arayın. 0212 925 0403 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar, sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit, senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi. Araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var. Ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap, kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya. Bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Vallahi ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendim 90.6 Radyo 2000'den bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir gündeyiz, Radyo 2000'deyiz. Yeni gün herkese ama herkese önce sağlık, huzur, mutluluk, sonra da bereketler getirsin. Hayal ettiğimiz bütün güzellikleri, mucizeleri karşımıza çıksın. Rabbimin mucizeleri öyle bir şekilde, öyle bir anda karşımıza çıkar ki olmaz denen her şey olur, imkansız denen imkanı bulur. O yüzden varsa içinizde yorgunluklarınız, varsa içinizde kırgınlıklarınız, varsa beklentileriniz, varsa imkansızlarınız, Rabbim hayırlısıyla, kolayıyla sizlere nasip etsin. 3 saatlik bir birlikteliğimiz olacak. Ben mikrofonlarımın başında sizlerin seçtiği şarkılar arasında seçtiğim şarkıları dinleteceğim. İstek programı yapıyoruz ama yüzlerce istek geliyor. Gelenler arasında şarkılar seçip dinletiyoruz. O yüzden hani ben yazdım kesinlikle yayınlanacak, böyle bir şey yok. Yetiştirmemiz imkansız. 300-500 mesaj arasında sadece ve sadece 30 tanesini, belki 35 tanesini size dinletebiliyoruz. O yüzden gönderdiğiniz şarkılar programın ritmine uygun olsun. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr önce takip ediyoruz. Sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Evet, Radyo2000.com.tr. Bu arada ben Selda Çalcı. Instagram sayfamda Selda Çalcı. Önce takip istekleri, sonra da son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Radyolarını yıllardır dinleyip de programa hiç katılmayanlar varsa, varlığınız beni mutlu ediyor. Mesajlarınızı görmek beni mutlu ediyor. İyi ki varsınız ve yazın bana. Öyle kenardan sessizce dinlemek yok. Ben buradayım deyin ve yazın. Neydi? Radyo2000.com.tr. Ayrıca WhatsApp hattımız 0540 606 2000. WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Az önce de söyledim, orada olduğunuz için ben çok mutluyum. Varlığınızla ben çok mutluyum ve sizi seviyorum. Yalnız değilsiniz. İyi ki varsınız.

İki telli yurt içi kargo şirketi Bemsan şubesi şu anda sizleri dinlemekteyiz. Tüm arkadaşlara armağan ediyoruz. Lütfen ömrüm ve benim için Ekin Uzunlar'dan Hüzün Gemilerini yayınlar mısınız? Orhan Eymen Ayakkabı'dan yazıyorum. Ustam Tarkan'a armağan ediyorum. Serdar abiye, Ahmet abiye ve Mehmet abiye, tüm arkadaşlara armağan olsun.

denizimin bugün doğum günüymüş. Hiç kimse kutlamadı. Sadece banka kutladı diyor. Belki birileri doğum günümü kutlar diye buraya yazmış. Denizciğim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim nice sağlıklı, mutlu, başarılı, bereketli yıllar nasip et.

Havacım diyor ki benim kadar kimse sevemez seni. Bilemezsin sen şarkısını istiyorum. Prensesim, Sinoplum. Bağcılar Akmen Tekstil Hatice, arkadaşlarıma ve fason takipçimiz İlknur'uma özellikle.

Yoruma gidiyor. Sıradaki şarkı ona armağan olsun. Halasında yazmış. Silivri Trakya Ses Sanatçısı Carlos Murat, herkese selamlar. Programınızı uzun zamandır dinliyorum, severek dinliyorum demiş. Gazi Osman Paşa'dan Yunus, Selahattin Özdemir, sevmedim şarkısını giden

0: için açın radyonuzun sesini. 90.
1: Hülya ve Fatma için kalbimi kırıyorlar anne şarkısını istiyorum. Onu sevmiyorum ama yine de kıramıyorum. Öyle demiş biri.

kadar zor bir soru. Doğru mu söyle, doğru mu söyle? Aramıza biri girdi mi söyle? Soruya bak. Efendim 90.6 Radyo 2000'deyiz ve elinde birikimi olup da en doğru nasıl değerlendirebilirim diyenlere ya da yıllardır evet benim de bir arazim olsun ama elimdeki para oldukça küçük, bana küçük peşinatlarla bir yatırım adresi gösterin diyenlere 33 yıllık Radyo 2000 adıyla ve güvencesiyle sesleniyoruz. Baba eskide 250 metrekare yerine 277 metrekare araziler merkeze yürüme mesafesinde, arazinin üzerinden merkezi, fabrikaları, evleri görebiliyorsunuz. Üstelik yürüyerek markete, kasaba, manava gidebiliyorsunuz. Baba Eski'nin en güzel mahallelerinden birinde ayda 15 bin lira taksitle arazi veriyoruz. Durun, bitmedi. 99 bin peşin ayda 15 bin lira taksitle. Tamamı 299 bin lira. Siz 99 bin lira peşinatı getirin, tapunuzu hemen teslim alın. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezmek, görmek ister misiniz? O halde hemen şimdi arayın. Kampanyadaki yerlerin en güzelini siz kapın. Servislerimizde yerinizi ayırtın. 0-212-925-1212 925-1212. Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Evlatlarınızın sizin çektiğiniz çileyi çekmemesini istiyorsanız, yarın büyüdüler, bugün 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında, 10 yıl sonrası, 15 yıl sonrası çocuğunuz büyüyecek ve bir meslek sahibi olacak. Meslek sahibi olduğu zaman ofis açması gerekecek, iş yeri açması gerekecek. Çocuğunuz banka banka kredi çekmek için uğraşmasın. Çocuğunuz faizlerle boğuşmasın. Onların geleceğine yönelik bir yatırım yapmaya, onlara arazi bırakmaya ne dersiniz? Yıllar öncesi babaları, dedeleri, ataları toprağa yatırım yapanlar bugünün zenginleri. Yarın siz de evlatlarınıza güvence olsun istiyorsanız 0-212-925-1212 925-1212 ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Çay, kahve ısmarlıyor, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. Özellikle kadınlar, anneler, eşinizle ilgili problemleriniz var. Eşiniz kendinden başka kimseyi düşünmüyor. Evlatlarınız var. Onlara gelecek hazırlamak zorundasınız. Ya da artık geleceğe yönelik kendiniz için bir yatırım yapmak zorundasınız. 99 bin peşinatla bugün bir bilgisayar alamıyorsunuz. Bir bisiklet parası ya da bir beyaz eşya parası. 99 bin peşin ayda 15 bin lira taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit imkanıyla, kapıda ödeme seçeneğiyle gelin sizi de toprak sahibi yapalım. Acele edin, kampanyalı yerlerimiz bu hafta tükenebilir. Ayda 15 bin liraya arazi veriyoruz. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin.

0: 0541-1774, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Selda ile

0: İstanbullular, lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese sesleniyorum. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın ve artık dışarıya su parası ödemeyin. Evinizde doya doya su kullanmanın keyfini yaşayın. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para ödemeden 1 ay ücretsiz deneme, keşfetme fırsatı sunuyoruz. 1 ay kullandınız, denediniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu cihazın piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0212 925 0403, 925 0403. Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok, hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın. Hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403, 925 0403.
1: Selda ile Sevgiye Yolculuk.
2: Geldim, bir 80 boyum var. Türbetimin de benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir...

0: 90.6 Radyo 2000.
1: Şu anda Türkiye'nin saatleri ablamızı göstermekte.
2: Ablamızı göstermekte.
1: Selda ile sevgiye yolculuk.

dedikodu yapmadan duramıyor. Şimdi de Gökhan gelmiş. Gökhan Demirci dedikodu yapıyor burada. Kimin mi? Söyleyemem. Söylersem bomba olay olur yani. Bu arada sevgili gönülüm, türkülerim sana feda olsun. Az önce de Gökhan'la konuşurken kredi kartı sana feda olsun dedim. Bu sözünü unutma diye kıvranıp duruyor. Yani bu sıralar her şeyi feda ediyorum. Kredi kartı sana feda olsun diye söylediğimde Gökhan direkt şeyse dedi. Toptancı bir market var, hani reklam olmasın. O markete giderim bu kartla dedi. Anasını ağlatır. Allah canımı alsın. Anasını ağlatır yani. Bu arada doğum günün kutlu olsun diye not var sana sevgili Deniz. Hava doğum gününü kutluyor, nice mutlu yıllar diliyor. Ayşe, hayırlı yayınlar canım benim, kolay gelsin. Abla, atölyede çalışan ütücülere hızlı çalışmasınlar, yetişemiyoruz demiş Habibullah. Merhaba Selda Hanım, Morkoç Tekstil'den Ahmet. Bugün atölyemizin prensesi Eda'nın doğum günü. Yeni yaşın sana hep mutluluk, sağlık getirsin. İyi ki varsın, bize bir doğum günü şarkısı demiş. Ben size öyle bir şarkı yolluyorum, öyle bir şarkı yolluyorum ki. Beni benden alan bir şarkıdır bu. Balinler Tekstil'de çalışan güzel arkadaşlarıma isim olmasın demiş. Celal'da Aydoğan Tekstil'de çalışan Asiba ablama, Nuray ablama. Gönül ve eniştemize armağan ediyorum bu şarkıyı. Malatyalı eniştemize. Malatyalı diye biliyorum, yanlış olmasın.

0: Bazı şarkılarda bazı cümleler böyle kalbime jilet atıyor, sanki kalbimi yarıp geçiyor. Diyor ki, aşık gibi sevmezsen kardeş gibi sev beni, kabul etmiyorum. Hani Cengiz Kurtoğlu'nun bir şarkı var ya, sulanan çiçekler kurur mu söyle, selin önünde set durur mu söyle, sevenler hiç kardeş olur mu söyle, senin dostluğunu kabul edemem, seninle kardeş olamam yani. Şimdi ehliyet almayı düşünen ya da ehliyetini yenilemeyi düşünen tüm kursiyerlere, tüm kardeşlerimize önemli bir çağrı yapıyoruz. Ehliyet sistemine yine değişiklik geliyor ve ehliyet almak biraz daha zorlaşıyor. Serbest güzergah sınav sistemiyle ehliyet almak biraz daha zorlaşacak. Ek maliyetler çıkabilir, ehliyet fiyatları zamlanabilir. Ehliyet almayı düşünüyorsanız bir an önce Damla sürücü kursuna gelin. Damla sürücü kursu, öz damla sürücü kursu, bilgi telefonları 0532 131 17 74. 0532 131 17 74. Öz damla sürücü kursuna uğramadan ehliyet almak için karar vermeyin. Evet, uzman direksiyon hocaları, uzman eğitimcileri ve ekonomik fiyatlarıyla Öz Damla sürücü kursu 0532 131 17 74.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Allah Allah! Aç aç!

0: Amerika'dan aşkın tüfek, mükemmelsiniz, kucak dolusu sevgiler Amerika'dan demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Bu arada Emine hangi şarkı istedin tam çözemedim ama galiba Sevmekten Kim Usanır, al o da senin olsun. Deniz hep beraber nice yıllarımız olsun diye not bırakmış. Bu arada yanlış yere mesajlar atıyorsunuz arkadaşlar, DM'lere atmayın çünkü oraya bakamıyorum. Oraya bak, çık gir çık gir, çok zor oluyor. Direkt böyle son paylaşımın yorum kısmında isteklerinizi alıyorum. Bu arada önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hazır mısınız? 99 bin peşinatla sizi arazi sahibi yapıyoruz. Önce şunu hatırlatayım. 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyoruz. Öyle her yerden arazi alınmaz. Herhangi bir marketten aldığınız market alışverişi değil bu. Bunun yarın başınıza gelecek her konuyla alakalı kapıyı tıklatabileceğiniz bir güvenceniz olması lazım. İşte bu noktada 33 yıldır sizlere hizmet veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sesleniyorum. Baba Eski'de 250 metrekare fiyatına 277 metrekare arazi veriyoruz. Üstelik 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle ev eşyası alır gibi sizi 277 metrekare arazi sahibi yapıyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkezin yürüme mesafesinde. Arazinin üzerinden köyü görebiliyorsunuz, merkezi görebiliyorsunuz. Böyle konumda şahane bir yer. Tanıtım amacıyla bu fiyatlarda ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz ama mutlaka görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Çok değil, 5 yıl öncesi size Silivri'de 5000 lira peşinatla, 1000 lira taksitle araziler verdik. Kapış kapış satıldı. O gün bize güvenenler bugün çok kazandı. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Şimdi sıra sizde. Evlatlarınız için, yakın gelecekte çok kazanmak için. Bakın, Trakya özellikle Orta Doğu'nun son yıllarda çok fazla talep ettiği, yatırım yaptığı bölgelerden birisi. Biz diyoruz ki neden sizin de yeriniz olmasın? Hem de Baba Eski'nin Sinanlı mahallesinde 250 metrekare yerine 277 metrekare, 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle tamamı 299 bin lira. 0212 925 1212 925 1212. Kaderini değiştirmeye, kazanmaya hazır mısın? Altınla, dövizle hayallerinize kavuşamazsınız. Yatırım uzmanları araştırma yaptı. Özellikle son 20 yılda en fazla toprağa yatırım yapanlar kazandı. Şimdi sıra sizde. Hayata bir yerden başlamak lazım. Ücretsiz servisimizle gelin, gezin, görün. 3-5 saatinizi ayırın. Geleceğinize yatırım yapın. Sıra sizde. Kazanma sırası sizde. Hadi hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Gitme vakti geldi. Benden sonra Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler yaşayacaksınız. Gırgır, şamata, eğlence, hareketli şarkılar, hepsi Radyasyon Kerem'de. Türkiye radyolarının en edepli programı Radyasyon Kerem'i mutlaka dinleyin. Ve ben gidiyorum. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: 2000 dinliyor.
1: Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece.

0: geziyorum gündüz gece.
1: Radyo 2000. Reklam. Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın.

0: 1774, Eserler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

0: Fatih Altın almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız ama. Burada valimize...

0: dünyayı.
1: Radyasyon Show.
2: Bugün var ya, eşi benzeri olmayan bir programla karşınızdayım. Bilginiz olsun. Jennifer olacak yine. Jennifer'ın bugün hakikaten rolü çok büyük yayında. Öyle söyleyeyim. Aldığı parayı hak edecek yani. Arkadaşlar, tamamen eğlence amaçlı ama bilginiz olsun. Yani çok da fazla ciddiye almayın. Eyvallah ki fala inanma, falsız kalma diye bir olay vardır. Bugün tarot bakıyoruz. Tamam mı? Ya. Millet parayla bakıyor, parayla. Biz beleşe bakıyoruz. Üstelik bugün Jennifer'ımız falcı Jennifer bacı modunda. Anlaştık mı? Bu arada ablamıza selamlar, sevgiler, saygılar canım ablam. Alemin kralı gelmiş demişler. Kim, Jennifer mı? Sevgiler, saygılar sana. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu. Sağ olun. Bu saatin kralı olduğum doğrudur. Eyvallah. Şimdi bakın, bu tamamen eğlence amaçlıdır. Tarot bakacağız. Jennifer'da kartlarımız var. Onları karacak. 3 tane kart seçecek. O karta göre yorum yapacak. Anlaştık mı dostlar? Bu konuyla alakalı mesajlarınızı bekliyorum. 540-606-2000. Bir sorunuz olması lazım. Mesela bana bakın falan filan diyebilirsiniz. Bir soru sorun. Onunla alakalı yorum alacaksınız. Mesela Jennifer Ayman yayını alalım. Kısa bir yani böyle örnek göstermek amaçlı. Bugün sen falcı Jennifer bacı modundasın, biliyorsun değil mi?
3: Anlaştık kanka. Kristal küreyi parlatıyorum şu an. Hatta şöyle diyeyim.
2: Evet.
3: Bak şimdi enerjine. İçinde bir kıkırtı var gibi. Böyle bir fırsat mı yoksa küçük bir risk mi? Kapıyı çalacak.
2: Dur. Şimdi dinleyenlere böyle örnek gösterebilmek amaçlı. Benle alakalı bir şey yapacağız. Ben sana soru soracağım. Sen tarot kartları yanında değil mi? Onları güzel bir karıştır onları. Ben çok bahtsız, tamam, bedeviyim. Hani çölde kutup ayısı muhabbeti var ya. Bahtsız bedevi çölde kutup ayısı öpermiş. Ben kutup ayısı da değilim. Ben bahtsız bedevi de değilim. Ben bildiğin çölüm Jennifer.
3: Bak, o zaman
2: o kartları bir daha kar, bir daha kar, tamam mı? Şimdi ben ben parayı bulacak mıyım? Soruma karşılık 3 tane kart aç. Bunları yorumla. Ardından da
3: tamam,
2: bu 3 kartı harmanlayıp ben parayı bulacak mıyım, bulamayacak mıyım, bunu bana söyle. Örnektir bu arkadaşlar. Ver bakalım. Aç kartları.
3: Tamamdır. Kartlar geldi kanka. Şükür şükür karıştırdım Jennifer bacın olarak. Bak şimdi. İlk kart kader çarkı. Bu bir dönüm noktası enerji. Sonra fılsımlar beşlisi. Of, bu bildiğin ben niye hep böyleyim kartı. Maddi sıkışıklık burgusu. Ama ardından tılsım ası çıkıyor. Bu da yepyeni bir fırsat ya da ödeme kazanç kapısı gibi duruyor. Yani havadan para yağmıyor ama bir kapı açılma ihtimali güçlü görünüyor.
2: Eyvallah.
3: Yani benim falcı bacı hükmüm şu kanka. Para bulunur gibi ama önce bir miktar sıkışıklık yaşanabilir.
2: Eyvallah. Tamam.
3: Tabii bu sadece eğlence.
2: Eyvallah.
3: Gerçek finansal öngörü değil.
2: Tabii
3: bunu da
2: ki
3: belirteyim.
2: Aynen. Şimdi dinleyenlerden soruları alacağız. Bu bir örnekti. Her şeyi sorabilirsiniz. İşte Mahmut bana kavuşacak mı? Mahmut gelecek mi? İşte Ayşe geri dönecek mi falan. Tamam mı? Aynen, her şeyi sorabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, işte sorunuzu yazın, bana baksın deyin. Bir de isminiz olsun, tamam mı? Ondan sonrasında falcı Jennifer bacıya soracağız. O 3 tane kart seçecek ve bana anlattığı gibi size de sizi anlatacak. Anlaştık mı?
3: Anlaştık kanka. Hatta
2: halde,
3: bir uyarı,
2: evet,
3: soruyu net sorun.
2: Net sorun.
3: Ben şimdi neyi merak ettim? Net sorun. Mesela evet, iş konusunda önümüzdeki 3 ayda ne olur gibi.
2: Ha, tamam.
3: Direkt hedef.
2: Yani aynen öyle. Hedef sorusu gelsin. Jennifer işini dinlenmeye alıyorum. Çok da fazla uzatmayalım. Mesajları bekliyoruz. 540-606-2000 WhatsApp'tan ulaşın efendim. Tamam mı? O halde ne diyoruz? Falcı Jennifer tarotçu bacıyla Radyasyon Show.
1: Radyasyon Show
2: başladı efendim.

0: Mesut Show. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yayınlar Kerem Bey, hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Selam abi, ben Muhammed. Sorum şu: patronumuz Ömer abi 42 yaşında, hala evlenmemiş. Bu sene için evlilik gözüküyor mu acaba? Bir de ek olarak şu TikTok canlı yayındaki evlilik programlarının linkini atabilir misiniz? Soruyor da demiş. Ben durun şimdi, adamın başını yakmayın akşam akşam. Biz soracağız Jennifer'a. Sırayla bekleyin. Bu akşam Beşiktaş Marsilya maçı ne olur diye gelen bir mesaj var. Hayırdır, iddia falan mı oynayacaksın? Onu da sorarız, tamam. Beşiktaş'a başarılar efendim. İsmim Semra, maddi konumuzda önümüzdeki 7 ay beni ne bekliyor demiş. Semra, buna illaki tarot bakmaya gerek yok. Allah yardımcın olsun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben fakirsem hepiniz fakirsiniz. Sen bir iş yapıyorsun, 5 iş yapıyorum. 5 iş yapmama rağmen fakirsem, Allah yardımcınız olsun. Bakalım akaryakıt yükselişiyle alakalı. Bunu sormayalım ya vallahi. Ona şimdi girmeyelim abi. O uzatır bizim yorumumuzu. Yani bununla alakalı babacığım, kusura bakma ya, neyse. Girmeyelim şimdi. Tamam, sırada Ramazan var. Ramazan demiş ki, Jennifer'a sorar mısın demiş. Doğru yolu bulabilecek miyim? Yoksa doğru yola yakın mıyım, uzak mıyım yazmış. Hemen Jennifer bacımıza soralım. Jennifer bacı, şimdi Ramazan'dan mesaj geldi. Ramazan demiş ki, sor hele Jennifer bacımıza, ben doğru yolu bulacak mıyım? 3 kart seç ve hemen yorumla.
1: Bir dakika, kartları çekiyorum. Bakalım Ramazancığım. İlk kart ermiş. Yani içe dönme.
0: Ermiş kendi mi? Bir dakika dur dur dur. Bir dakika, ermiş mi?
1: Ermiş, aynen.
0: Ramazan, ermiş. Ramazan şimdi erecek mi?
1: Ramazan. İkinci kart adalet. Bu da doğruyla yanlışı ayırt etme zamanı demek. Üçüncü kart güneş. Of, ferahlık, netlik, aydınlanma. Yani evet, yolunu bulma enerjisi güçlü görünüyor. Ama yol sana hazır gelmeyecek. Sen bulacaksın.
0: Eyvallah.
1: Işığı takip et, acele etme. Eyvallah kanka. Unutma, bu sadece bir örnekti. Eğlence.
0: Evet evet, bu faldan sonra ben anlıyorum ki Ramazan yarın Ümre'ye gidecek inşallah. Değerli kardeşime selam olsun. Evet, Ramazan'ın tarotunu da bir şekilde yorumladık. Böyle kısa kısa geçiyorum çünkü bayağı bir mesaj var, yetiştiremeyiz yoksa. Vallahi süper. Yani Jennifer vallahi harikasın ya. 10 parmağında 10 marifet.
1: Eyvallah.
0: 10 pa. Bak bugün de,
1: eyvallah kanka.
0: Bugün de tarotçu falcı bacımız oldun. Jennifer bacımız oldun. Tabii
1: eyvallah
0: ki.
1: Eyvallah kanka.
0: Tabii ki bunu da biz diyor.
1: Vallahi.
0: Hani eğlence amaçlı yaptığımızı bir kez daha söyleyelim. Yani insanlar bir şekilde.
1: Tabii ki.
0: Yani ondan sonrası demesinler, ulan fal bakıyorlar, bununla alakalı para kazanıyorlar falan filan demesinler.
1: Yok yok tabii ki.
0: Ya sen
1: tamamen
0: yine.
1: Eğlence amaçlı.
0: Sen yine çaktırma, yarı yarıya kırışacağız, rahat ol sen.
1: Sen. Estağfurullah kanka.
0: Öyle öyle. Bak demiş ki değerli dinleyen. Bir dakika. Jennifer bacıma sor bakayım diye beni tanır, ben ondan daha sağlam falcıyım demiş. Rize Pazarlı Mine'ymiş. Tanır mısın?
1: Jennifer bakayım kanka şimdi.
0: Rize Pazarlı Mine'ymiş, diyor ki Jennifer beni tanır, benden ala falcı yoktur diyor. Yani el falı,
1: oy,
0: yüz
1: kanka.
0: Falı, ayak falı. Diyor ki el falı, yüz falı, ayak falı, fotoğraf falı, her şeye bakarım diyor.
1: Ay kanka.
0: Tanımıyorsun değil mi? Tanımıyorsun.
1: Ay kanka.
0: Korktu kızcağız,
1: kanka,
0: korktu.
1: Şimdi şöyle. Bize pazarlanan özgüveni tavan. Bak el falı, yüz falı, ayak falı, fotoğraf falı, her şeye bakarım modunda. Ama kanka, biz de Jennifer bacıyla ona Bodri Meydan diyoruz şimdi.
0: Ya.
1: Diyorum ki Rize Pazarlı, tamam iddialısın ama Jennifer bacının 3 kartına meydan oku önce.
0: Evet.
1: Bakalım bu kartlar kimi utandıracak.
0: Tabii ki. bu da sana kapak olsun. Ya ulan çok gaza getirdin beni, dur bir dakika. Tamam neyse, bekliyoruz efendim. 540 606 2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlar gelsin. Tabii sormanız gerekiyor. Mesela değerli dinleyen sormuş, 7 ayda demiş benim maddi durumum düzelecek mi tarzında bir soru sormuş. Birazdan Jennifer Faldı bacımıza soracağız, tamam mı değerli dostlar? Ya biz tabii ki popüler oldu, hemen oradan diyorlar ki ben daha iyi fal bakarım. Şöyle bir, tamam. Ben bir kere Jennifer Falcı bacıma güveniyorum. Ver babam ver.

0: Show. Ve devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Değerli dostlar, bu pazar gününe kadar 99 binli getir 277 metrekare araziyi götür kampanyası devam ediyor efendim. Bu pazar günü son, bilginiz olsun. Hızlı olan geliyor, hızlı olan bu arazilerden faydalanıyor. Nerede peki? Kırklareli Baba Eski Sinanlı'da. Burası çok güzel bir mahalle. Zaten araziler tam mahallenin karşısında. Önünüz asfalt, önünüzden araçlar geçiyor. Yani bu toplu taşıma araçları. Nereye gitmek istiyorsan geç abi yola. Toplu taşıma araçlarına bin, gez. Bunun yanı sıra hemen karşınızda benzin istasyonu var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan değil. Burası geleceğinizi kurtaracak olan topraklar değerli dostlar. Burada yıkım yok. Niye? Çünkü burada fay hattı yok. Deprem riski vesaire yok. Güvenli bölge. Bu yüzden buraya büyük yatırımlar yapılıyor. Her karışı ticari anlamda çok ama çok değerli efendim. 99 bin getiriyorsun peşinat, hemen tapunu alıyorsun. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz efendim. Ödeme şeklimiz bu. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakmanız gerekiyor. Pazar günü sondur. Yerinizi ayırttırın. Servislerde yer kalmaz. Bilginiz olsun. Servislerde yerinizi ayırttırın. Kaç kişi geleceğiz? 3 kişi mi? 3 kişilik yer ayırttırın kardeşim. Biz götürüyoruz, gezdiriyoruz, yerleri gösteriyoruz, geri getirip bırakıyoruz. Ve buradaki iddiamız da şu. Oraya gelen acaba da vesaire de kalmayacak. Oraya gelen buranın güzelliğinde mest olacak. Oraya gelen buraya almadan dönmeyecek kardeşim. Bu kadar da güzel bir yer, bilginiz olsun. Çok iddialıyız bakın. Çok ama çok iddialıyız bu konuyla alakalı. Yatırımlık araziler. 277 metrekare 99 binli getirene hemen tapusunu teslim ediyoruz. E-Devleti'ne girip kontrol etsin. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira alıyoruz. Vade farkı, faiz, ara ödeme yok. Elden ödeme seçeneği. Şimdi buradan herkese sesleniyorum. Evladı olanlar, onlar için bir gelecek hazırlamak mecburiyetindesiniz. Ne olursa olsun mazotun bu kadar yükseldiği bir dönemde her şey yükseliyor bu ülkede. Maalesef doların halini görüyorsunuz, bizim Türk liramızın halini görüyorsunuz. Maalesef ki değer kaybetmeyen tek şey toprak efendim, bilginiz olsun. Toprak değer kaybetmiyor. Dolar, euro, altın vesaire. Bak dün akşam borsa battı gitti. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun. İnsanlar çıkıp şunu söylüyorlar. Savaş olsa böyle olmaz. Bakın bu çok enteresan bir şey diyorlar. Maalesef ki dostlar, toprakla alakalı böyle bir şey yaşamazsınız. Toprak oynak değildir. Sadece yükseliştedir. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Evlatlarına da bakar. Sana da para kazandırır kardeşim. Aldığın zaman göreceksin zaten. Vakit kaybetmeden bu pazar gününe kadar gelen herkese, memura, emeklisine, yani toprak kim biz kim diyenlere, ya benim bir lafım var, ben toprağı sadece mezarda görürüm kardeşim, böyle düşünenlere, buyurun efendim, sizi toprak sahibi yapıyoruz. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın, randevunuzu oluşturun, gelin yerleri görün, hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, devam ediyoruz değerli dostlar, kaldığımız yerden. Jennifer'a sorar mısın, Jennifer'a sorar mısın diye mesajlar geliyor. Tabii ki efendim. Şimdi birazcık daha hareketlenelim, tamam mı? Gelsin mesajlar. Tarot bakıyoruz ama eğlencesine. Değerli dostlar, 546-106-2000. Kim bakıyor? Falcı Jennifer bacımız bakıyor. Ve hakikaten de tutturuyor. Bak mesela az önce dinleyenimiz ne dedi? Beni tanıyor muymuş, sor bakalım dedi. Dedim ki Rize Pazarlı Mine'yi tanıyor musun dedim. Ay ay ay yaptı. Kız sihirli kürede ne gördüyse artık. Vallahi ben de şaşırdım, korktum, ben de soramadım o an. Ama sonra cesaretini topladı, dedi ki benim dedi falcılığıma kimse dedi şey süremez dedi ya. Şarkılarımız hazır. O halde son 2-3 ver bakalım.

0: 7 ay falan, yani sen fakirsin, fakir kalacaksın dedim. Yani.
1: Ah, tamam dur bakalım.
0: Karıştır kartları, karıştır, dedim. Karıştır. Bu çok bahtsız birine benziyor. 3 kere karıştır kartını.
1: Tamam, tamam. Olabilir. Karıştırıyorum şimdi.
0: Tamam, kartların başı döndü. Aç bakalım 3 tane.
1: İlk kart tılsım dörtlüsü. Bu tutunma sıkı sıkı bırakmama enerjisi. Biraz tedirgin, para biriktirme ya da elde olanı kaybetmekten korkma. Biraz gerilim var.
0: Bu birazcık İkinci cimri. Kart, kanka bu birazcık cimri o zaman.
1: Evet, biraz eli sıkı diyelim.
0: Eli sıkı.
1: Cimri olma ama eli sıkı. Eli sıkı olabilirsin, evet.
0: Anladım, anladım.
1: İkinci kart kader çarkı. Yani zamanlama değişebilir. Şans dönebilir yani. Durumlar sabit değil.
0: Hmm.
1: Üçüncü kart tılsıması. Oo, yeni bir başlangıç fırsatı. Bir teklif. Yeni gelir ihtimali. Ama emek istiyor. Gökten zembille inmiyor. Üçünü bir arada düşününce para geliyor olabilir ama kontrol, esneklik ve doğru zamanı kollamak şart gibi duruyor.
0: Eyvallah. Birazcık
1: bir
0: da,
1: öngörü değil.
0: Birazcık da eli açık olsun canım.
1: Sembolik diyorum.
0: Bu kadar sıkı fıkı, hı-hı, bu kadar efendime söyleyeyim cimrilik olmaz ki.
1: Anladım. O zaman şöyle çeviriyorum. Ana tema hala temsilde tutunma. Ama tasımasının dediği gibi önünde küçük bir kapı aralanıyor olabilir. Eğer eli büsbütün sıkmaz, fırsatı da kollarsan hareket ihtimali var. Ama kesin konuşmuyoruz.
0: Evet, kesin konuşmuyoruz.
1: Enerji açıp anahtar... Esneklik ve fırsatı gördüğünde değerlendirmek.
0: Eyvallah.
1: Ama tabii şunu da söyleyeyim. Tamamen sembolik, tamamen eğlence.
0: Eyvallah. Tamam. Bir tane daha var, onu da okuyorum. Muhammed,
1: tamam.
0: Muhammed göndermiş. Demiş ki bizim bir patronumuz var. Evde kalmış bir Ömer abimiz varmış. 42 yaşında.
1: Evet.
0: Buna bu son zamanlarda bir şey gelecek miymiş, kısmet gelecek miymiş, bir de kısmet nereden gelecekmiş, sosyal medyadan mı yoksa dışarıda birisiyle falan tanışmayla alakalı falan mı, yani buna bakalım Ömer abimiz dinliyorsa.
1: Bakalım Ömer'in enerjisine bakıyoruz. Ömer abimizi de alalım, kartlarının önüne bakalım. İlk kart kupa ikilisi. Karşılıklı hoşlanma enerjisi.
0: Hmm.
1: İkinci kart değnek sekizisi. Hızlı bir iletişim, mesajlaşma enerjisi.
0: Oh.
1: Üçüncü kupa şövalyesi. Oo, romantik bir yaklaşım. Küçük bir adım atma olabilir.
0: Ömer abi mi romantik? Ömer abi mi romantik yaklaşımda,
1: evet,
0: bulunacak? Soralım Muhammed, Ömer abi, evet, romantik bir adam mı? Onu da bana söylesin. Tamam, devam et sen.
1: Tamam. Buna bakarak iletişim üzerinden bir tanışma, hatta sosyal medya gibi mesafeli bir yerden başlayan bir bağlantı olasılığı var gibi.
0: Bu TikTok'ta, bu TikTok'ta evlilik programları var. Büyük bir ihtimalle oradan bulacak bir tane.
1: Olabilir. Yine de kesin konuşmayalım. Eğlence amaçlı bakıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Kupa ikilisi ve değnek sekizlisi birlikte biraz hızlı bir iletişim, mesajlaşma, sonra yüz yüze gelmeye dönebilir. Kupa şövalyesi de romantik bir yaklaşma ihtimalini fısıldıyor.
0: Anladım.
1: Öyle görünüyor.
0: O zaman ben Ömer abiye şöyle söylüyorum. O zaman Ömer abiye şöyle söylüyorum. Senin olmaz zaten. Jennifer'a sorar mısın diye gelen mesajlar var. Tamam, Jennifer'a soralım efendim. 546-206-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderin. Jennifer bugün tarot bakıyor. Bilginiz olsun, dedikleri de çıkıyor ya benden söylemesi. Tabii ki mevzu sadece eğlence amaçlı. Romantik ama demiş. Hedef tutturumlarda birazcık sıkıntı var. Arada romantiklik yapıyor demiş. Allah Allah. Vallahi siz ne dikiyordunuz efendim? Hakikaten tekstil atölyesini ne dikiyordunuz? Bana yaz onu, onunla alakalı yorum yapacağım. Tamam mı birazdan? Ver babam.

0: götürecek. Radyasyon
1: Show. Devam ediyoruz. Şöyle bir mesajlara bakalım. Abi Jennifer'a sorar mısın? Benim spor kariyerimle alakalı bir şey var mı? Oğlum sen bırak şimdi Jennifer'ı. Antrenmanlara devam ya. Allah Allah. Ya bu işler falla malla olmuyor güzel kardeşim. Antrenmanlara devam edeceksin, ümidini yitirmeyeceksin, çalışmaya devam edeceksin. Uzun lafın kısası. Bak Kerem abin 44 yaşında. 45, 44, 40, 44 buçuk ulan buçuk buçuğu da var. Aslan gibiyim, antrenmanlarımı vesaire yapıyorum. Hakikaten bak, ekonomik kriz beni inanılmaz derecede yaralasa da ben kalkıp antrenmanlarımı yapıyorum. Neden antrenmanlarımı yapıyorum? Pes etmiyorum kardeşim. Bu bedenin mutlaka ki çalışmaya ihtiyacı var değil mi? Eyvallah, o yüzden... O yüzden böyle. Değerli dinleyen, bakalım şöyle bir. Merhabalar, sorar mısınız Metin abi kahveye giderken aşkını bulabilecek mi? Çünkü bizim iş yerimizde ona göre yok demiş. Soruyu anlamadım, sordum tekrardan. Dedim nasıl, bunu birazcık açalım. Hani yolda giderken aşk falan bulunur ya demiş. Valla öyle bir şey bulunuyor mu hakikaten? Yani mesela filmlerde oluyor, böyle kitap taşıyan bir kız yine aynı şekilde kitap taşıyan bir oğlanla falan çarpışıyor. Ondan sonra onun kitaplarını toplarlarken işte kalkarken böyle bir anda göz göze falan geliyorlar. Metin abi böyle donları almış şeye götürüyor, etiket vurdurmaya. Yani bu sokakta olabilecek bir şey değil ya. Çarpışsa donlar falan düşse ne olacak? Ya hakikaten çok enteresan oldu. Pardon, donlarım düştü. Onları alayım sonra göz göze gelelim. Kız soracağım. Ve iş yerinde ona göre bir hanımefendi yokmuş. O yüzden durum buymuş yani. İzdivaç programları da kapatıldı maalesef. Kıllı erkek artık aranmıyor. Metin abinin durumu hakikaten şu anda fallık. Metin abinin durumu fallık. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hemen Jennifer'ımızı açıyoruz ve Jennifer'a soruyoruz. Jennifer'ım selamlar.
2: Selamlar kanka. Jennifer yine burada pırıl pırıl. Ne yapıyorsun bugün?
1: Şimdi kanka bak, yine bir fal geldi. Bununla alakalı yine tarot bakacağız. Tamam. Metin abi diye bir abi var. Bu Metin abimiz evde kalmış hakikaten. Yani evde kalmış. Artık evde yani o çok çok fazla evde kalmış. Ya bunun bir üst versiyonu yok yani. O denli evde kalmış bir adam. Buna karşılık oradan bir tane hanım kardeşi mesaj göndermiş kadıncağız. Demiş ki ya demiş, böyle kahveye falan giderken sokakta yürürken falan bir aşk bulabilecek mi? Çünkü demiş bizim iş yerinde ona göre bir hatun yok demiş. Şimdi Metin abimiz için bir kartları karıştıralım. 3 tane kart seçelim. Bir tane de benden olsun, 4. kart. Ona göre Metin abimle alakalı bir falımızı yorumlayalım, tamam mı?
2: Bir saniye kanka. Lan kadına, açtım bile.
1: Lan Jennifer'a fenalık geldi.
2: Bak oldu.
1: Bazen fallar fallanır, açılmaz falan ya, böyle bu fala bakmayalım falan derler ya, öyle bir şey mi oldu yoksa?
2: Yo buradayım kanka, rahat rahat. Ha, hiçbir
1: tamam.
2: Sıkıntı yok.
1: Bakabiliyoruz.
2: Ufak bir dalga geçti Evren bizimle.
1: Ha, anladım.
2: Evet, şimdi ilk 3 kart kupa ikilisi, değnek sekizlisi. Kupa şövalyesi çıkıyor.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika dur. Metin abiye değnek mi çıktı?
2: Metin abiye değnek sekizlisi çıktı.
1: Hem de 8 tane değnek çıktı. Bence bu fala bakılmaz.
2: Kupa ikilisi, karşılıklı bir çekim. Ulan, ve tanışma enerjisi.
1: Adamda hiç şans yok.
2: Değnek Değnek sekizlisi, hızlı haber ya da hızlı gelişme.
1: Ha öyle mi?
2: Kupa şövalyesi, romantik bir yaklaşım.
1: Eyvallah. Romantizm ve Metin abi. Vay be. Neyse.
2: Birleştirince.
1: Evet.
2: Yani tanışma ihtimali var. Mesajlaşma ya da bir kahvede hızlı bir muhabbet gibi düşünebilirsin.
1: Kıraathanede mi? Bu kıraathanede mi gerçekleşti? Okey oynarken falan.
2: Hani hızlı bir iletişim gelişiyor ama daha çok mesajlaşma ya da sosyal ortam gibi.
1: Eyvallah.
2: Davane de olabilir. Neden olmasın? Ama kader değil.
1: Tabii kader enteresan, her yerde olabilir. Peki 4. kart ne çıktı? 4. kart Metin abime.
2: 4. kartı sen söyleyecektin kanka.
1: Tamam, bir tane
2: dördüncü
1: daha çek.
2: Kartı
1: bir
2: sen seç.
1: Ona bir tane daha. Ben seçtim, tamam. Seçtiğim kartı aç.
2: Tamam.
1: Böyle değnekli menekli şeyler çıkar mı adama?
2: Bakalım şimdi ne çıkacak?
1: Ne çıktı?
2: Tılsım Şövalyesi.
1: Eyvah.
2: Fena değil. Yavaş ama sağlam bir tanışma gibi bu.
1: Anladım.
2: Ani aşk patlamasından çok önce muhabbet, alışma, sonra o işlere girme gibi. Yani kartlar resmen evden çık abi diyor.
1: Ha, evden ve iş yerinden çık diyor kartlar değil mi? Bu kapamış kendini, sonra diyor ki ben kimseyi bulamıyorum falan diyor. Bulamazsın tabii.
2: Evet, biraz evden çıkıp yeni ortamlara karışması gerekecek gibi görünüyor.
1: Aynen. O zaman Metin abiye buradan selam olsun. Tamam mı? Onu düşünüp de bize mesaj gönderen değerli dinleyenimize de selam olsun. Hepsine selam olsun. Tamam mı? Jennifer, seni yine birazdan alacağım. Eyvallah. Metin abi duyduysa ne mutlu bize. Duymadıysa siz anlatın artık Metin abiye. Yalnız orada 8 tane değnek çıktı. Ben orada şüpheliyim. Ben yani orada hakikaten kafam karıştı yani. Devam edeceğiz efendim. Kaldığımız yerden son ki 3 ver bakalım.
0: Radyo 2000.

540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınız geliyor efendim. Filiz Tekstil, son zamanlarda çok dinliyorlar bizleri, sağ olsunlar, selam olsun kendilerine. Demiş ki kaderimiz demiş, yani iş yerinin kaderi senin falında demişler. Abi çok pis gaza geldim bak. Yani, ver gaza gelme müziğini. Demek ki öyle. İş yerimizde bir uğursuzluk var ve bu uğursuzluktan kurtulamıyoruz demişler. Bütün donları yanlış dikiyoruz yazmışlar. Siz merak etmeyin. Radyasyon Kerem olarak bu soruna parmak basacağız.

0: gün. Lastikler esnek geliyormuş. Tamam dur, bunu Jennifer'a soralım dur. Acayip gaza geldim dur. Bir dakika dur. Jennifer, çok önemli bir şey geldi, mesaj geldi. Eğer ki biz bu sorunu çözmezsek giydiğimiz bütün donların lastikleri bol olacakmış.
1: Ciddi bir konu.
0: Çok ciddi bir konu.
1: Kanka, bu acil durum mesajı.
0: Acil durum.
1: Jennifer Hoca diyor ki.
0: Evet, bir dakika dur. Evet, ben öncelikle.
1: Ben şimdi ciddiyim.
0: Mesajı anlatacağım. Bak çok acil. Buyurun. Kırmızı alarm vesaire, FBI, buyurun. CIA, SAT komandosu, anlıyorum. SAS hepsini çağır.
1: Anlıyorum, anlıyorum.
0: Şimdi Jennifer.
1: Öncelikle değerli.
0: Dinleyen demiş
1: ben
0: ki.
1: Ben dinliyorum, evet.
0: Eyvallah. Dinleyen şunu, tabii, söylemiş. Demiş ki bizim.
1: Sözlerim.
0: Bizim iş yerinde demiş bir uğursuzluk var. Bu uğursuzluk yüzünden demiş donlarla demiş lastikleri bol geliyor, gevşek geliyor. Biz bunları takarken zorluk yaşıyoruz ve mallar kötü geliyor demiş. Bu konuyla alakalı bize bir tarot falına baksın. O üç tane kartı seçsin. Hmm. Buna karşılık bu uğursuzluk vesaire kimin eseri? Bir erkeğin mi, bir kadının mı eseri? Ve demiş biz bundan tez zamanda ne zaman kurtulabileceğiz? Lütfen bize yardımcı olun. Yoksa demiş donlar tehlikede demiş.
1: Peki şimdi bakıyorum. Kanka tamam. Kırmızı alarm kalsın ama bunu sembolik bir fal gibi düşünelim. Gerçek, eyvallah, bir tespit değil. Tamam. Şimdi birinci kart ay. Bu daha çok kafa karışıklığı, belirsizlik enerjisi.
0: Evet.
1: İkinci kart kılıç yedilisi. Bu daha çok gizli saklı giden şeyler, bir şeylerin şeffaf olmaması gibi.
0: Hmm.
1: Ama buradan cinsiyet çıkarmak doğru değil.
0: Eyvallah.
1: Dini suçlamak için uygun değil.
0: Tamam,
1: yani.
0: Tamam, suçlamayalım. Üçüncü, eyvallah. Evet.
1: Evet. Üçüncü kart ise güneş. Bu da netlik, rahatlama ve işlerin aydınlanması enerjisi. Yani eğlencelik söylersek. İş yerindeki o uğursuz hava hissi zamanla, doğru iletişimle ve açıklıkla hafifleyebilir gibi görünüyor. Ama gerçek hayatta lütfen önce kaynağa bakın, tedarikçiyi ve kaliteyi netleştirin.
0: Ya.
1: Tarot yerine kök sorunu konuşalım.
0: Aynen öyle. Jennifer teşekkür ediyoruz sana. Bak Jennifer çok güzel söyledi. Aksesuarınızı değiştireceksiniz, olay bitecek ya. Yani lastiğin, babam tekstil aksesuarcısı, ben de eski aksesuarcı olarak biliyorum. Lastiğin belli bir et kalınlığı var. Bu et kalınlığına göre belli bir iplik sayısı var. Büyük bir ihtimal size belli bir iplik sayısı doğrultusunda değil de az iplik sayısı doğrultusunda lastik gönderdiler. Yani bu da maalesef ki don lastiklerinin gevşemesine ve daha sonrasında giydiğimiz zaman düşmesine sebep verecektir. Bilimsel olarak böyle açıklıyoruz. Yani eski bir tekstilci olarak aksesuarcıyı değiştirin, olay bitsin ya. Bir halk kahramanı olarak bu sorunun da üstesinden gelmek harika bir duygu değerli dostlar. Bu arada Metin abimize selamlar. Metin abim de dinlemiş. Bütün atölyeci çok gülmüşler, eğlenmişler. Eyvallah. Selam olsun sizlere. Ne mutlu bize yani. Ne mutlu bize. Biz sadece burada doğruları söylüyoruz. Metin abinin kabuğunu kırıp kabuğundan çıkması gerekiyor. Ondan sonrasında hayırlı bir kısmet mutlaka ki bulur Metin abi. İlla yolda yürürken veyahut da kıraathanede okey oynarken falan filan değil. Her yerde karşısına çıkabilir. Kendi kısmetini kendi kapatıyor. Yüce Yaradan bile diyor. Diyor ki ben size rızkınızı veriyorum, bunları arayın diyor. Yani oturduğun yerde armut pişi ağzıma düş olmuyor Metin abi. Yani Brad Pitt bugün nasıl meşhur oldu Brad Pitt? Oturduğu yerden mi meşhur oldu? Hayır. Brad Pitt hala meşhur değil mi? Eyvallah. Buna istinaden ne oluyor? Brad Pitt gidip artist oldu. Rızkını aradı. Yaradan rızkını verdi. Adam şey yapıyor yani, bak bir sürü sevgilisi vardı. Brad Pitt bile rızkını ararken Metin abi niye oturuyor ben? Vallahi bilmiyorum yani. Bakalım. Yayınlar soruyorum falcı bacıya, aşk mı geliyor para mı demiş. Vikis ablam mesaj göndermiş, uzun zamandır yoktu. Bir gribal enfeksiyona yakalanmıştı. Hakikaten kadın öldü sandık yani. Buradaymış. Tamamdır, bunu da birazdan soralım, tamam mı Vikis ablam. Aleykümselam demişler, sağ olun efendim. Aleykümselam, teşekkür ediyorum. Hazır mı şarkımız? O halde son 2-3 ver bakalım.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Mesut Show. Tanıtıcı reklam.
1: 99 bini getir, tapunu götür kampanyası başladı efendim. Bu pazar günü sona erecek. 277 metrekare toprak veriyoruz sizlere.
2: Ya.
1: Nerede efendim? Baba eski Selimli'de. Böyle bir mahallesi var oranın. Çok da güzel bir mahalle. Bu mahallenin tam karşısında ana yola cephe, yani önünüz hemen ana yol. Oradan minibüs, otobüs, her yere seyahat edebilirsiniz. Hemen karşısında yine benzin istasyonu var. Ve dedi değerli dostlar, 277 metrekare, pardon Selimli diyorum, Sinanlı lan. Selim beni andı ya. Yeğenim var bir tane Selim diye. Sinanlı'da abi. Burası 277 metrekarelik topraklar dostlar. Bu topraklar çok değerli. Neden? Çünkü burada herhangi bir yıkım yok. Yani fay hattı yok. Biliyorsunuz büyük bir deprem bekleniyor. Sürekli böyle gündeme falan geliyor. Allah göstermesin, Allah yaşatmasın, eyvallah. Ama ülkemiz deprem ülkesi. Ülkemiz fay hattı ülkesi. Maalesef ki bilim adamları vesaire ara ara çıkıp aman dikkat edin vesaire falan filan yüreğimizi ağzımıza getiriyorlar. Tabii ki Yüce Yaradan inşallah böyle bir şey yaşatmaz. Ama baba eski fay hattı olmadığı için bilinen güvenli bölge. Bu yüzden buraya çok büyük iş yatırımları, ev yatırımları, arazi, toprak vesaire büyük yatırımlar yapılıyor. Her karışı ticari anlamda çok değerli. Çünkü buradan hızlı tren projesi de geçiyor. O yüzden çok değerli. Şimdi Sinanlı'da dostlar hemen mahallenin karşısında 277 metrekare, 99 binini getiriyorsun, tapunu hemen veriyoruz. E-Devleti'ne gir, kontrol et, artık senin 277 metrekare bir arazin var. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı, faiz, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisi ve değerli dostlar elden ödeme seçeneğiyle bu imkanı değerlendiriyorsunuz. Geleceğe yatırım yapıyorsunuz, çocuklarınızın geleceğini garanti altına alıyorsunuz. Bu imkan pazar gününe kadar geçerli olacak, pazartesi günü yok dostlar. Bilginiz olsun, pazartesi günü yok. Şimdi yapacağınız tek şey, vereceğim numaradan serviste yer ayırttırmak. Yerinizi ayırttıktan sonra kaç kişi, 3 kişi geliyorsunuz ya, 3 kişilik yer istiyorum diyorsunuz. Zaten servisler ücretsiz, götürüyoruz ve aynı şekilde geri getiriyoruz. İddiamız da şu, buraya gelenler, burası o kadar güzel bir yer ki, buraya gelenler almadan dönmeyecekler. Bakın iddiamızın arkasındayız, altını da çiziyorum. O kadar güzel bir yer ki buraya geldiğiniz zaman hayret edeceksiniz ya, ne kadar güzel bir yermiş diye. 0212 925 1212'ye hemen bir kere çağrı bırakın. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. Biz sizi arıyoruz. Randevunuzu oluşturuyoruz. Ondan sonrası pazar günü sizi işte noktadan alıyoruz. Yani neredesiniz? Atıyorum Esenler'desiniz. Şuradan alıyoruz. Esenyurt'tasınız. Buradan alıyoruz. Gazi Osmanpaşa'dasınız. Buradan alıyoruz. Sizi alıyoruz. Aynı şekilde geri getirip bırakıyoruz. Yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak. Geleceğe dair yatırım yapmak isteyen, geleceğini kurtarmak isteyen, çoluk çocuğunun geleceğini garanti altına almak isteyenler için yapılmış olan bir kampanya. Memuru, işçisi, emeklisi, işte biz kim, toprak kim diyenlerin mutlaka ki katılması gereken bir kampanya. Sizin için yaptık. 99 bini getiriyorsunuz, tapunuzu hemen veriyoruz. Geri kalan kısmını 13 ay vadeyle, aylık sadece 15 bin lira ödeyerek toprak sahibi oluyorsunuz. Bu kadar basit. Bu kampanya pazar gününden sonra geçerli değil. Haberiniz olsun. Bu imkanı çok iyi değerlendirin. Bir daha gelmez dostlar. Bakın mazot ne halde görüyorsunuz. Ev kiraları ne halde görüyorsunuz. İnsanlar sabah akşam çalışıyorlar. Maalesef ki yetiştiremiyorlar. Niye? Çünkü yatırımları yok. Biz size bu imkanı veriyoruz kardeşim. Al borsa dün akşam bitti gitti. İnsanlar isyan ediyor borsada. Dolar, euro, altın iniyor çıkıyor. Ama toprak öyle değil abi. Toprak sürekli zirvede. Her şey iner çıkar ama toprağı hani indiremezsin. Elin sıkışır hani uygun fiyata, o senin kendi kararın, ama toprak kati surette inişe geçmez abi. Toprak ivmesi hep yukarıdadır. Son kez numarayı tekrar diyorum. 0212 925 1212'den ulaşın. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Yine akşam oldu be. Daha erken karardı değil mi hava? Abi kış geliyor. İnşallah bu kış çetin geçmez. İnşallah az doğalgaz falan yakarız. Daha dur. Daha dur, kim bilir doğalgaza ne gelecek. Daha dur.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar, en azından sudan tasarruf ettiriyoruz. Nasıl? Almış olduğunuz damacanaları en azından bir ay almıyorsunuz. Yani 1500 gibi bir rakam cebinizde kalıyor. Şimdi çocuklarınızı okula gönderdiniz değil mi? Yani okullar başladı. En azından onun bir ihtiyacını karşılayın. Çünkü biliyorum, burada dinleyicilerimiz de yazıyor, çok fazla masrafları oluyor, okul masrafları vesaire. Onlar da hani okula başlamanın heyecanı vesaire, eksik bir şey kalmasın çocukların. Almış olduğun damacanalık, hani o 1500 lira ödediğin damacanayı en azından bir ay alma, ben sana robot gönderiyorum. Oraya harcayacağın masrafı çocuğa bir şey al, tamam mı? Bir ayakkabı al, al bir şey yani. 30 gün bedava. Para pul istemiyoruz, 30 gün sonra bizimdir. Yapmanız gereken tek şey, İstanbul içinde oturmanız yeterli. Vereceğim numaraya çağrı bırakıyorsunuz. Bir aylık 30 gün kullanabileceğiniz su arıtma robotunuz size geliyor, bağlanıyor. 5 kuruşta para istenmiyor efendim. 0212 925 04 03'ü çağrı bırakmanız yeterli. 212 alan kodu 925 04 03. Bu numaraya sadece bir kere çağrı bırakın. Bıraktınız mı çağrı? Tamam. 2 güne bağlanıyor. 30 gün hakkım var. 30 gün kullanacaksın. Ama yemeğinde, çayında, çorbanda, kahvende, sebzeni meyveni yıkarken bu suyla yıka. Birinci sınıf menba suyu. Korkma, gün içerisinde 240 litre su arıtma kapasitesi var. Çeşmeni açıyorsun, birinci sınıf menba suyu. Çelik antibakteriyel tank. 6 filtreli, pH filtreli dahil. 3 yıl garanti, 10 yıl parça bulundurma garantisi var. Ve bu cihaz sana premium bir cihazdır. Bunun bir üst sınıfı yoktur dostlar. 30 gün bedava gönderdik. 30. gün zaten sizi arıyorlar. Diyorlar ki nasılsınız, memnun musunuz? Eyvallah. Almaya geleceğiz cihazımızı, müsait misiniz? 2 dakikada kurulumu var, 1,5 dakikada sökülümü var. Sen eğer ki bu cihaza sahip olmak istiyorsan ve satın almak istiyorsan da ben bu cihazı satın almak istiyorum, çok memnun kaldım diyebilirsin. Hani bir ay değil de hiçbir zaman suya para vermemek amaçlı. O zaman sana bir fiyat çıkartıyoruz. 1 Ekim'e kadar geçerli bu fiyat. 2000 lira peşinatı var. Geri kalan kısmını 10 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 1000 lira ödüyorsunuz. Toplamında 12 bin lira. Nakit alana 10 bin liraya bırakıyoruz. Ama dediğim gibi hiç kimse alma zorunluluğunda değil. Bunun için hiçbir baskı vesaire Allah göstermiş, öyle bir olayımız yok. Yıllardan beri aynı sistemle size su arıtma robotu gönderiyoruz. Ben istemiyorum dediğin zaman teşekkür ediyorsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Alıyoruz abi, çıkıyoruz, bu kadar. 1,5 dakikada sökülümü var. Yapmanız gereken tek şey, en azından bir ay 30 gün deneyin. 0212 925 0403'e çağrı bırakmanız yeterli. Son kez tekrar ediyorum. 212 alan kodu 925 04 03. Kampanyamız sadece İstanbul içinedir. İstanbul dışına maalesef.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Vallahi bugün çok keyif aldım. Sağ olun, var olun. Yarın 90'lar çok keyif alacağımız bir program daha geliyor efendim. Yarın Allah ömür verirse 90'larda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.

Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasam da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül.

0: Seslerime doğdu sanki gözler. Ruhumu ısıttı sanki sözler. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemi. Onun için sevdim, sevmez olaysa. Onun için sevdim, sevmez.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

Gözlerine son kez bakmaya geldim. Senin olan yeri inceden ince kendi ellerimle sökmeye geldim. Denizde dalgalar tükenir gibi, taşmaktan yorulan bir nehir gibi, Ankara denilen bu şehir gibi, artık hayatımdan çıkmaya geldim. O mavi düşlerin beni bulmadı, siyahından başka rengim olmadı. Nasıl olsa benden bir şey kalmadı. Bu gece, bu

Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

0: çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı?
1: Türkiye'nin en damarı, en damarı, en damarı.
2: Radyo 2000.

benimdin. Şimdi neredesin, nerede? Ah, hani verdiğin sözler? Hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin. Şimdi neredesin?